Hayatınızda meniñişqa eñ tegişlik bolmagan beş qısqa yol. Bu dünyada mundaq iki xil adam bar, biri işlarni puxta qılıdu, gerçi muvaffaqiyetge erişiş yolu japalıq hem uzun bolsumu, ama her qadam alğanda bir qetim ösüp yetilidu. Yana bir xil adamlar pursat baras kelidu. Vaqtınca muvaffaqiyet qazanğanda qılsumu, ama daimla vaqtning sınıqığı bardaşlıq berenmeydu. Bir qadam bir qadamdan çamdımısa yiraqqa barğılı bolmaydu. Hayatta qısqa yol deyilgan narsa mavjud emas. Qadamingizni puxta alsangiz, andın oylığa yeringizge paralaysız. Navada hayatınızda tövendegi 5 qısqa yol toxtamay tekrar alınıvatqan bolsa, çoqun bunundan balduraq özüñizni tartın. Birinci, iğirdin qeçip yenikini tallaşdan saqlanın. Her qetim tallaşqa duş kelgende, siz mu qiyin meselelerden özüñizni elip qeçişqa könüp ketken mu? Xizmet jarayonida qiyinlashib ketgan ishlarni qilishni xohlab, raqobatchanligi ega vazifalarni qabul qilishni xohlamaysiz. Bekor vaqtlaringizda televiziya, teatri ko'rib o'yin o'ynaysiz. Kitob o'qishni zehningizni xo'rtidigan ish deb qaraysiz. Uy tozalagandimi, ko'zga eng cheliqadigan yerlarni tozalab, oson diqqatni tortmaydigan yerlarga parvo qilmaysiz. Natijada raqobatni aytiblik bilan qabul qilganlarning amali o'sib, maoshi yuqorilaydi, biroq siz yanala o'z o'rningizda turasiz. Kitabını köp okuyduğalarının gap sözlerimi özgücü boludu. Bırak siz tordu modu boğan bir neçi sözünü ile işildeleysiz. Öyünü əstaydıl tazlaydıqalla teximi sağlam turmuş muhitiğe erişidu. Bırak sizning öyünüzne meynetçilik basıdu, mekurupla köpeyip getidu. Bu işki xil hayat pütülleyi oxşumaydu. Qayt-qayta özünüzne elip keçişiniz, kəlgüsünüzne teximi etinişlik akıbetge doçar qılıdu.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigenlik Haberler programımızda başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Ertigenlik Haberler programımızda anlayışınlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 10 ayının 4 günü, yekşembe, dehqanlar kalendarı boyunca 8 ayının 24 günü.
2: Aval bu kitimki programımızdan asasi mezmullarını tanıştırmız.
1: Baş şuji Xi Jinping'nin Jonghua Xalq Cumhuriyeti kurulganlığının 77 yılını tebrikleş boyunca kütüleş yığını da kılgan muhim sözü Abdonom rayonundaki kadrlar amma arasında kızgın inkas kozgıdı. Köpçilik bir niyeti itibaklaşıp, uda köreş kılıp, Jonghua'cı zamanevilaştırış uluğvar işlerini üzliksiz algı sürdüğalıqını bildirdi.
2: Devlet bayramı mezgilinde Abdonom rayonundaki caylar mol rengdar faaliyetlerini ötküzüp, vatanını medhiyelep, Jonghua Xalq Cumhuriyeti kurulganlıqının 77 yıllıqını tebrikledi.
1: Devlet bayramı mezgilinde Şinjan Tömür Yolu'daki kadrlar, işçi hizmetçiler, iş orunda çın turup, yolcularının bir hatar ravan seferge çıkışıga hakiki kapalet kılmaqta.
2: Devletimiz tuncu qetim tarım oymalıqının gərbi şimalıda 8000 metr çoğunqırlıqtın nefi tasıl kılgıcı tağ cinsini aldı.
1: Abdonom rayonundaki caylar dehqançılıq peytini çın tutup, molosul eleş asasını puxtılaşıp için küzgü buğday teyirikçılıqını omumizlik kanat yaydırdı.
2: Altın küz pəslidən Şinjanda öz abdomobil sayahiyeti qızgılıqı sicil açdı.
1: Əmdi xəbərlər anlanlar.
2: Əmdi, yeni ideya arqılıq yeni musabiqe yetekçilik qılaylı sahibimiz boyca anlatış verimiz. Stansımız xəbri. Baş şuji Xi Jinping'nin Jonghua Xalq Cumhuriyeti kurulganlığının 77 yıllıqını tebrikleş boyunca kütüveliş yığınıda kılgan muhim sözü Abdonom rayonundaki kadrlar amma arasında kızgın inkas kozgıdı. Köpçilik yolda Xi Jinping yadroluğundaki partiya merkezi komitetinin etrafına teximu zic uyuşup, bir niyette ittifaklaşıp, uda köreş kılıp, Jonghua'ca zaman evlaştırış uluğvar işlerini özüksiz olgı sürüdüğalıqını bildirdi. Baş şuji Xi Jinping sözüne yeni devir yeni seferde duç geledigan fırsat ve hırslarını közde tutup, eniq taleplerini oturğa koyup, muhim körsetme verdi. İl Oblastlıq Xalq Teptiş Mehkemesi Organ Partiya Komitetinin muavin şujisi Chen Ping, baş şujinin samimi tapşırıqını işqilip netice yaratıştaki əməli hərketke aylandırıp, 15-ci 5 yılının yaxşı başlanışını əməli işləş, əməli netice yaratış arqılıq kütü aladığalıqını bildirip mındaqdırı. Sözünün ruhini, məsul eğitimini adaqlıştaki hərketlendirgüç küçge aylandırıp, partiyanın təptiş xizmetiki bolğan mutlaq rəhbərlik edici çantırıp, təptiş məsul eğitimge qatdıq əməl qılıp, xalqını mərkəz qılğan qanun yürgüzüş ideyasını əməldə körüstüp, hər bir deyiloni yuqru süpətlik, ünümlük yaxşı becerip, məsuliyetini qanun boyca qatdıq adaqlıp, ictimai adıllıq və həqqaniliqini qoğdaymən. 77 yıl cesaret bilen ilgirleş arqılıq Tian Shan'nın cənub şimalıdaki kün sayın yenilinuvatqan tərəqqiyat muvaffaqiyyətlərini hər millət amisi ən həqiqi hiss qıldı. Kuça şəhri Rəstə köçəsi Gülbağ məhəlləsinin əhalisi Pərizat Qurban mundaq dedi. Baş şuji Xi Jinping xalq turmuşunu həqiqi kapalətləndiriş və yaxşılaşını təkidləb, həqiqətən köpçülüknün könlüdikini dedi. Partiyanın xalqa nəp yetküzüş siyasetinin yetekçilikide yurtumunun qiyabdi yepyeni tüske kirdi. Öyge yeqin caydılan işgü uğurlaşış pürstümü

0: Bizge texniki cihetin yetekçilik kılgaşka könlümüzmü hatırcam boldi. Sancı huyuzu Abdunum Oblastı, Bayungul'un Mongol Abdunum Oblastı'daki yezi ilgilikiga alakadar tarmaklar maslişip, birleş perketlinip, buğdayını tücüpülep teriş, tuprak terkibini ölçep reçiplik oğutlaş, şorluk yerlerini yakışlaş katarlık ilgar teknikalarını umumlaştırıp, dehkallarını teriş süpütünü östürüşki yetekləp teriş tənlarxını tövəllətdi. Xoş nahiyyəsi 28 min mo yerge küzgü buğday terişini pilalladı. Xoş nahiyyəlik yezi ilgiliki yezi idarısının agronomi Şəndəy növətə nahiyyə boyca küzgü buğday terixçiliğinin ahırlaşış basqışıqı kirgəllikini bildirib bundaq dedi. Keyin qədəmdə buğday maislərinin önüb çıxış əhvalini sıcıl ızlap gözdəb kesəllik və aşarat ziyinin aldın eləş. Etiz pərvişi, qıştın ötüş, soğuqdın müdafiyeliniş qatarlıq davamlaşma mülazimətlərini yaxşı işləb, nahiyə boyca küzgü buğdayının qıştın bir xətəri ötüşü, boluq özşigə hər tərəflimi kapalətli qilib, kilər ili açlıqdın mol usul ilişqa puxta asas alımız. Aqsu vilayətidə küzgü buğday terixçiliki umumizlik qanat yaydırıldı. Nahiye, şehirler yukarı ölçemlik etizlerine açlık teriş nesbitini aşırıp, korunu kıskartıp, tüpünü köpeytiş, köpkıl ziraatını kereştirip teriş, tücüpüleb teriş katarlık tekniklerini zor küşpüle umumlaştırıp, yezgilik tekniklerini etiz başlığı çonkır çöküp, əgişip, yetekçilik kılışkı təşkilləb, 10. ayının oturda teriş vəzipsini tamamlaşını ölçerildi. Onsu nahiye sidiki yez bazarlar əla süpətlik etizlarını məxsus küzgü buğday ülgi terixçilik rayonu qılıb ayırdı. Onsu nahiyelik yezgilik texnikisini umumlaştırış mərkizinin muavin müdiri Ghenigül İmin Mündaq dedi. Shindong 22. nomor, Jinfeng Yuanmei 2. nomor, Anongdong 6. nomor qatarlıq yukarı osulluq, naçar şaraitki taqabılcan sortlarını aldın tallab, asasi oğıtını yeterlik berip, muhabıq zişlikti teriş, soğırış bilen oğıtlaşını bir gevdiləştiriş texnikisini kollanıp, muhabıq paytı terip, sağlam mayıslarını yetiştirip, közgü buğdayının sağlam özşigi küş koşumuz. Kuça şehri, Uşturpan nahiyesi, buğday bilen konakni, buğday bilen lazni kiriştirip teriş endisini umumlaştırıp, ken ve tar kurdu teriş bilen adetki terişine birleştiriş şeklini mas kademde kullanıp, bir yerden iki kıl usul eliş, tənlarıxını tövəllitip, ünümlü aşırışını məqsəd kıldı. Uşturpan nahiyesinin yeni avat yesirki dehqan Alican Əhməd mındaq dedi. Bu yıl buğday bilen konak, lazını kiriştirip teriş yeni endisini kullandık. Nahiye bizge ala süpetlik buğday sortını tavsiye kıldı. Yine dehkallarının nep yetküzüş yardım pulladan bahriman kıldı. Yezgilik maşınları bütün ceryallık maşınlaşkan meşgulat kılıp, vakit hem küşüne tecep kaldı. Kiler yıl mol usul ilişki işençimiz kamıl.
1: Stansımız muhbiri Can Yen haber kıldı. Abdunum rayon bu yıldan başlap, otur haldın yukarı derecede hacetidin çıkılmaydıgan yaşanğallarga kütünüş mulazımeti istimal yardım pulu tarqıtıp berdi. Hazırgıca Ürümçi şehri cemi 14 milyon 600 min yuan yaşanğanda kütünüş mulazımeti istimal bileti tarqıttı. Bu yıl 92 yaşı kirgen Li Jinhe, otur hal hacetidin çıkılmaydıgan yaşanğan kişi bolup, Yıl boyu öyde kütünüdüğün bolğaşka, kündelik turmuşta haldın xəbər alıdığın öy xizmətkarğa muhtaj edi. Pərzəntləri yana onunğa aparatının yaşınğanda kütünüş mülazimət türünü elib bərdi. Li Jinhe'nin oğlu Li Bo muhbırğa, yaşınğanda kütünüş mülaziməti istimal yardım pulu bolğaşka, hər ayda ailinin nurğun yükü yenikligəlikini eytib mundaqdırı. Ayda 800 yuan yardım pulu tarqıtıldı. Bu pul bizning parvish qilishimizdagi noyati cho'ng masalani hal qilib berdi. Uyga kelib mulozamat qildi. Ya'ni dadamning badanini uvlab, chechini yasab, yana bir qism asosiy parvishlarni qildi. Bu oilamizning iqtisodiy yukini haqiqiy yeniklatdi. Shinjang bu yil 1 ayning 1 kuni tunji qetim o'tir holdan yuqori darajada hojatidan chiqolmaydigan yashanganlarga yashanganda kutinish mulozimati iste'mol yordam puli tarqitish turini yo'lga qo'ydi. Shartga uyg'un keladigan o'tir holdan yuqori darajada hojatidan chiqolmaydigan yashanganlarga elektronlik iste'mol belati tarqitib berildi. Bu xalq ishlari tarmoqlari aniga olgan apparatlarning yashanganda kutinish oilada Uy kechi berish mahallada kutinishdan iborat

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgir Süreç Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. günüden başlayıp yolu koyuldu. Cumhur Milleti Ortak Gevdesi yanını müstehkemleyip, Cumhur Milleti Ortak Gevdesi kuruluşunu algı süreyli.

0: kichkina o't yolquni barmoqimizning uchini illita olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtadi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab oqayotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqanini yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi Junxuo millatining hayoti, kuchi va umidi.
1: Talondagi ichkilik kodni saylasaklar, yemaklarning ishlab chiqarilgan o'rni, tekshirib o'lchash kuchuri qatorlarini ko'ra olamiz. Xotirjam sotib olamiz.
2: Qo'rmiga tuz shakarni azroq solaydi. Obdan tanlasak, sog'lom oziqni olamiz.
3: Sog'lomlik oyiqimizda.
4: Tomoqdan keyin piyoda minish uzun umr ko'rishga foydali.
1: Velosiped bilan ish qilib berib kelsak, tenimiz sog'lom bo'ladi. Yo'l to'silishdimi qo'rqmaymiz.
3: Sağlamlık kolumuzda.
1: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
2: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı.
3: Sağlamlık her vakit yenimizde.
1: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mehalimizden muhiti bargansırı yakışı bulmakta.
3: Sağlam cungu birlikte atışımızda muhtaç.

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolda icdahat bilen izdini vatkan, izdiniş dağımı da alıbı ilgirli vatkan radyo anlıqıcılar. Muşu vaxtanla xeyirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapat Özencan. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021-li 1. ayının 22. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növətlik Mərkizi İntizam Təşürüş Komitetinin 5. umumi yığında kılgan Şeriflik Karşı Küreşke aldı bilen siyasi cəhətin qaraş gerek namlıq sözdün üzündə ve başucu Xi Jinping'nin 2021-li 2. ayının 20. günü Partiya Tarihi Ügünüş Tərbiyəsi Səfərvərlik Yığında Kılgan Partiya Tarihi Ügünüş Tərbiyəsini Qanat Yaydırışta Mühim Nöqtini Gəvdiləndiriş Gerek namlıq sözünün bir kısmını anladınız.

Radyonu ucu dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021'nin 1. ayının 22. günü Jongo Komünistik Partiyesi 19. növetlik Merkezi İntizam Təşviriş Komitetinin 5. umumi yığında kılgan Çirik karşı küreşke aldı bilen siyasi cihetin karış gerek namlıq sözdün üzünde anladığımız.

Radyoanlı uçu dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021'nin 2. ayının 20. günü Partiya Tarihi Ügünüş Terbiyesi Seferberlik yığında kılgan Partiya Tarihi Ügünüş Terbiyesini kanat eydirişte muhim noktunu gevdilendiriş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Bugünkü programımız müşerde ayaklaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Mən Arapat Özencan. Dönüklüla, stansımızın başka programları da bolsun.

Dostum hakim yadınızı boz gerek, biz bu bir kanç günlük programlarımızda Raziye Kadir'nin Yar Şarabi namlıq povestinin aldın kısımdan alıp kandık. Salamet gerçe otturluqta kalaymıqan kığan bosumu, Şahla bilen İrpan'ın münasiydi, əksince teximi yıqılışıp getdi. İrpan'ı özünün işarketleri bilen Şahla'nın xeylini təsirlendirgen idi. Ola, ahri toy doğrusu paranlaştığın külləgi ulaştı. İrpan, Şahla'nın təlifi boyu ece dostlarının aldı da onun toy təklifi koymakçı buldu. Ama kütmügende ola, şuncu uzun saxlısımı İrpan kəmmedi. Şahla'nın ən azablığını onun baranmaydıqalıqı haqqıda əvətgən uçuru idi. Ondaqda, İrpan'ın kilənməsikiga zadı qandaq iş səbəb olğandı. Bunun qızıqsanız, deyiqtiniz dağımlıq bugünkü radio jorunu programımız orlaşdırılığan Raziya Qadır'nın Yar Şarabi namlıq povestinin davamıdır olsun.

Şu arada apam telefon kıldı. Şıklığından çandırıp koymacı mı? Dedi Sulpiye. Sen ala, avazımdan çınıp kalmışsın yine. Dedim Sulpiye'ye telefonu sunup. Ha Şerif baba, yakşı, silahçı. Ha, bizden öyde. Şahla suhanlık kırıp getkendi. Çıkıp sana telefon kaydırsın ha? Makula. Bugün konup kalaycı, adlakamı bulmağın dengin. Dedim ben. Kaysam apam tolu gep soraydı akıcan. Şundak kılaylı, hacep yakşı. Baylı Şerife apamı şundak desem bop diken. Yüz gözlerimle yüvelip, özümle telefon kıptay boldi. Sulpiye işkimiz, küçük vaktimizde giderek birbirimizge karışıp yetip paranga düştük. Erpan işkimizin işi muşundakıl tüydüme emdi. Dep, hırsınıp koydum ben. İşkanlarının açık gibi anlağı o. Neçik gün özle pes koyu düşüp paranga iş bakmam sile. Şundakın bula mı? Karapaka, salamet dep, halı kamayı batkınlı. Erpan yaman balamaz. Lekin ağ salamet nimandak saranlı kılığan dudayman. Erinin onun bilen pekatli kar yok mudu? Erinin kar yok sırtladı yürgeşke kıvatkan kılıkıdu o. Men karsam Erpan behleyren kaptı. Hatta hoş boğan dekme kılamdı salamettin. Dedim yürükümünü besip durgan rastgepini kılıp. Men müşün demektim. Salamet cinini doğu tikip yürüp ahir Erpan'ın muhabbetine işen durupdu. Salamet'in şokalıkı muhabbet mi? Ondakta muhabbet pek yergin işkinesine aynıp kalmamdı. Bilmen, o muhabbet emez saranlık. Bırak Erpan muhabbette düşengen okşaydı. Eğer bu işin doğru bir taraf kalamızsa azar yediğini sen bulu sen şahla. Elimi katlık azar yedim kumana. Karganda çekinip çıkıdığını men okşaymen. Yastıkmağın yeni koyuvağın telefonum tarangı da sayrıdı. Kara onun hapı bakırıp getkenini. Bu yerim keçide uçurukkıgan kimdi o emdi? Karısam işkandaki Kadriye iken. Muşu Kadriye'nin uşak gibi çıktı. Bugün kıyır işkandak iş buldu deyse. Ben sözlü geç uçurunu açtım. Şahla, kandıgırak akvalınız. Erpan bilen körüşe aldınız mı? Karan, mavu salamet hazır çemberkeye çıkagan mezmunken. Bir dostum tonuydiken tuk. Şundak tep evetip du. Artık oyluman. Eğir bakutun Erpan'ı kandakıl alaydı. Kadriye şundak tep salametnin ündidar çemberkinin kesimi sürtü bilen özük takıvağın boğmak bir kolunun sürtünü evetip du.

0: Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirish turguchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablad, nazoratchisi Arapat Tosanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.
1: Kulqizbek qaltishgan.
2: Qandoq deysan?
1: Qaysi kuni bir to'ydishkimizni yigit qizning oldida gül götürüp meşka orlaştırgan. Toyunu tebrikleyilgan geplerini dağla diyen de, inçiklap durup, toyunlağ mübarek olsun diyen gepini aran diyeldim. Dikin gül kız.
3: Men gül bəxtlik bulunla, pişanla baş, ayıqınla taş bulsun.
1: Gül kız, sen bu geplerini ne diyorsun gen?
3: Kitaptın.
1: Tünögü malum bizden bakçıga apırıp oynatkan, bək güzelken.
2: Gül kız kandakmak dedi.
3: Keldi bahar, küldü gönce, köngül yayırdı, gül ışkıda ahandan urup, bulbul sayırdı.
1: Bu kayış kitap tık kep bop ketti emdi.
3: Bu mekbi, deppe meyme.
2: Gül kız emeliyette hemmini deppedi. Kara, bilim diyen, küllep, aylap toplandıgan nese. Kitap okuş adetini yitildirgen ile andın gepni onlap kılgılı boludu.
1: Köp kitap okuş onun mekbiyetlikken de?
2: Togurdaysa. Köp kitap okuş, yaxşı kitap okuş gerek. Cüre, ben seni kitapxanağa apırıp gelay.
4: Uzun bu yugurşini bək yaxşı görmən. Taz bir yugurup rahat ne içi?
5: Velisipitti mağa mən dəbli minib gitmən. Mənə bu taş yolda velisipit menişdən sehri küçük.
6: Mən hər həftinin axırda tağdala, ormanlıq ya ki bağca. Çığır yolladı mağa mən. Piyade miniş, beni başka bir dünya bile. Tehemi yakşı özüm bilen uçuraştırıldı.
7: Yaşlarla kıyağı yanmışını yakşı gördü o deyip kim deydi? Her gidim mağdurum kamıgıcı yamaşkan, her gidim öz rekordumunu buzgan. Bulup mu, en yukarı pelliği çıkan aşı dakikada, aşı bardaşlık bir işinin ehmiyeti beni memnun kaladı.
8: Sırtta altap nemirge yakşı.
9: Yol boyunun manzarası nemirgen güzel.
6: Hava nemirgen sap.
7: Yürünle sırt kıçıkıp sap havadan kanıcı nefes alaylı.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekime kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Mehmanlar öyünün ətrafıda peytollardın, atlardın çüşüb, bir-birlər bilən qızğın körüşü atatdı. Bulub mu, negir kulla xoşallıqıdın ağızlarını jumalmay kilişkan idi. Ula, bundaq şıgılışlağa bək mi yaxşı körüb kilişətdi. Ahtallik və negir balala uyaqtın buyaqı jügürüşüb, jıgılışta nemiləni yaydıqalıqını bir-birge etişib, maxtınış büyürüşətdi. Uzun zal Adam bilen lıq toşkan idi. O xaralanın peytoni pelempeynin aldığı kilip toxtuğanda, Scarlett kepinnektek yasnışı valgan çıraylıq kızlanın pelempeyde yukarı tüven yügürüşüp jürgenlikini. Bazılarının üstüdeki balkonda durup, pestki jigitlagi gep taşlap durgalıqını kördi. Scarlett, Fransiya şeklideki derizidin, öyünün içide yeşi çoğraq bir muncu ayalının korçaktak yasnışıp, Yelpügüşleri bilen özlerini yelpügeş bu vaxla kesellik ve kimlerinin toy kılgallıqı, toyni kanda kılgallıqı tuğurluq sözlüşüp oltırışkallıqını kördü. Velkislanın aş tamakı mesulü hocidari Tom, koludu petnus, çırayda mengü öşmez külke, çıraylıq kiyinişken yaş yigitlerge təzim bilen Rumkılada araq tutu atattı. Qoyaş nuru çüşüp durduğun ayvan mu, mehmanla bilen tolğan idi. Qısqısı, bütün nayedeki hemma adam muşi yerde idi. Tarli tollanın tüt oğlu bilen dadısı egiz törükü yülünüp turuşatdı. Qoşkizek Stuart bilen Brent adetleri boyca bir-birden ayrılışmıgan idi. Boyd bilen Tom, dadısı James Tarleton bilen bir yerde idi. Kalver tepende şimallı xotunu bilen yeqin turatdı. Onun xotunu Georgia'da yaşavatqınğa 15 yıl boğan bolsa mı, yanala yat adamdak şürətdi. Hemma adam onu becari çağlap, mulayim və təkəllüb bilen muamili qıladdı. Amma hiç qandaq adam onun Kalver ailesinin balılırğa ail oqtuqçısı bolğanlıqı bilen özünün kilip çıxışıdaki səvvəllikini teximu iğırlaştırıb alğanlıqını unutup qalmaydı. Kalvert'nin işki oğlu Rayford bilen Kadi, simizgini kelgen şok sınlısı Kaslin, Boğday ön Joey Fontaine bilen onun alıdığan kızı Sally Monroe'u çakçak kılıp turşatdı. Bazı mehmanlar şıraqtın, yani Louis Joy bilen Fayetteville Jodsboro'dun. Bazılarda Atlanta Magull adımı kelgen idi. Zalının içi, xuddi zalını hazırlı örüb etidiğanda kıstı-kıstan idi. Çoğkan sörelle, külki çak-çakla, ayallarının kakaklap külüşleri, çirkıraşları bütün yerini bir alğan, toxtaydığanda gəməsi idi. John Wilkes pelempeydi turatdı. Kümüştek abbaq çaşları, karğaydak tüptüz qamıtdı. Xatırcam və mulayim çırayı Georgiyanın yaz aptipidək nurlanıp duraddı. Yeni da Honey Wilkes bar idi. O, dadıstın tartıp kullarğıca həmmi adamgı naaydı sılıq sipayı muamılı kılgaşqa kişilə onu şundaq ataydı. O, kəlgən hər bir mehmanı külüp durup qarşı ilib atatdı. Honey'nin həmmi adamgı sılıq. Adamın həvs kəlgüdək çıraylıq muamalı qıldığan mecazi bilən dadısı John Wilkes'nin mecazi pütülləy başqıcı idi. Şununla qarab, Scarlett Tarleton xanımının bayqılğan gəplərini oğruluq mikin dəpmi qaldı. Wilkes cəmətidiki ərlədə öz cəmətinin xarakteri bar idi. John Wilkes bilen Ashley'nin köp kök gözlərdə teximu roşan əks etib turduğan altın rəng kırpiklər Honey bilen onun sınlısı indi yağı kelgende suslap ketkendek edi. Honey'nin kırpikleri yahu toşkanın gidek şalan. İndiyanın bosa adet gidek digenden başka gep bilen işbadilep bergili bombaydıgan halet deydi. İndiyanın karısı görünmeydi. Scarlett onu aşkanıda aşbazlagi coğrukçılık kılıp jürsi kerek tep oyledi. Becar İndiya. O, apsidin ayrılıp kalğandın kiyin, öyünün işidin boşun almaydıgan bolup kaldı. Şuna, onun Stuart Tarleton'dan başka oğul dostlar mı yok? Mən onundan çıraylıq bolsam, bu minin səvəllikim əməs de? Dəb oyladı Scarlett. John Wilkes pelempeydin çüşüb, Scarlett'nin koltuqıdan yöledi. O, peytondan çüşüb edib, Suellin'nin özüce külüp ketibat kalıqını körüp kaldı.
Demek o şunca adamın içinden Frank Kennedy'ni körüp kalan idi. Men onun da mı çıraylıq jigitini tapmasam, xap. O, onu mensitmeyendek içinde qodırap koyup, John Wilkes'ki külüp qardı və rəhmət etdi. Frank Kennedy yugurup gelip, Suellen'i koltuklıv edi, Suellen teximi köranlap getdi. Scarlett'nin onu qamçı bilen sauvetkis kelip getdi. Frank Kennedy'nin yerzimini hem adamnikidin köp buluşi. Könlü mü, yaxşı buluşi mümkün. Ama bu artıqçılıqlarının yeşi 40'dan aşkan adam üçün nemi kızıqı bolsun? Oruq hem terikkek bir neçtal şalanlı saqılı ba. Hem mege arlışı valdıgan hem korkunçak bir adam o. Scarlett'nin könlüge özünün planı kilip, şu an o hiyallanı taşıldı da Kennedy'ge qarab pısınga da külüp koydu. Kennedy onun gayran kilip, Suellen'ge kolunu bergeş, onun közünü üzelmeyi kaldı. Scarlett, John Wilkes bilen paranlışı vetip, közleri bilen hedep aşliğini ızda etdi. Etrapta hoşal körnişle evcalgan idi. Stuart bilen Brent koşgizekle onun yenigi kilişdi. Monroe ailesinin kızlarının onun könlükege köz düşüp mahtap getişdi. Şunun bilen o bütün adamının dikkat merkezge aylandı. Etraptaki avazla bütün zaldaki avazlarını besip getdi. Ashley kayadudu, Melania bilen Charles ço. O çandurmay etrapka zalının o tarafıdaki külüşüp turgan adamlarga nazırını ağdırdı. O adamlarga qarap gep kılgaş, külgeş, öyleni, oylını aylınıp çıxdı. Bir çağda natunuş bir adamının özgü soğuk ve edepsiz bir nezarda çikilip qarap turganlığına tuyuqsız közü çüşüp kaldı. Şu an onun da mürekkep bir hissiyat payda boldı. Bir tarafdan o bir erinin özgü diqqət çüşkünüge hoşal bolsa, yani bir tarafdan könlükinin bekrek çoğun uyulgan yaqsıdan körünüp turgan köksünü oylab bir az xijil boldı. O 35 yaşlardaki egiz boy ve kuvvet adam idi. Men bundak muskulları için gevdelik bedeni kopal adamını körüp bakmağın deyip oyladı Scarlett. İşkisinin közleri uçuruşup kalganda o adam çişlerinin ikini çıkırıp külüp koydu. Çırayı, huddi deniz karakçılarının gidek kara, gazeplik ve kar közleri birer kemini çöktürüp itedigan, ya ki kızlan elip kaçıdığan karakçının gidek naidi ötkür idi. Abdumu soğuk, külüşümü yıkımsız idi. Scarlett onun bu turkını körüp ciddileşkeniden tınalmay kaldı. Onun özge edepsizlik bilen tikilişini özge kılıngan hakaret dep bildi. Uzadı kim adam? Ama kapkarı çırayığı karab onun isizadla evladının işkerlikini mu belgeli bulattı. Kıpkızıl kalpükleri üstüdeki inçki kanşırı ve kan pişanısıdan şu məni çıkıp durattı. Scarlett amalba çırayığı külge bermey onundan közünü üstü. Şu arada birisi onu toğlap, onu başka yakı karıdı. Red Butler, Red Butler! Dep toğlaydı onu çakırgan adam. Bu yakı kilin, mən sizge Georgia boyca ən bağırı qatı kızdan birini tonuşturup koyay. Red Butler? Bu isim onunğu tonuştak. Kandaktor bir kızlık iş tüpeyli bir yerde anlığandak bilindi. Bırak, onun hiyali aşlıydı boğaşka, o isimni nede anlığalıqını inçik oylap mı ketmedi. Mən üstüge çıkıp çeçimini tüzleştir ovalay, dedi Scarlett Stuart bilen Brent'ke. Ola onu adamlarının arısıdan elip ketmekçi bulup turatdi. Kızla bilen keçip ketmeyi beni saxlap turunla, bulması açıqım kep kalıdı. O bugün başka jigitle bilen bekrek yakın bolsa, Stuart'nın onun yol koymaydıqalığını bilip turuva tatdı. Çünkü o bir neçe romka araq içi valgan bulup, şu turkıda birisi bilen soğuşuduğun elpazda turatdı. Scarlett muşundaq çağda cidel çıkıdıqalığını biletdi. O zaldı yeni birden dostları bilen paranlaşıp durdu. Andın arka öydün çıkıvatkan India bilen körüşdi. Beçer India, çaşları çoğuk, yüz gözü ter idi. Aldıraşçılıkta özünü mü tüzüm etdi. Çaşlarının muhali yok. Kırpiklermiş şalanla.
оныңғы қошылып, чырайыны жайылда көрістіп тұрдыған үшілік еңіке оны текімі сәт көрістіп тұрыпты. Оның 20 яшқы кіріп мұ, азырғычы лайық тапалмығының үшініңдің дәнді. О, Скарлетнің Стуартны оныңдың тартып алғынығын нәпіретлініп жүрімдіғанды. Көп адамла оны азырмы Стуартны яқшы көрді дейшіді. Велкс айлысы декіләнің қандақ ойлайдығалықыны беліп болмайды. Нәпіретленген тәғдірді мұ, сұртыдың чандырмай Скарлетті бұрын қытек қызғын муамылы қылып келіп атуды. Скарлет оның білән бір нәтчі еғіз сөзлішіпла, юқырғы чықып кетіп етіп, бірсінің ыза тартып атқандек аханда өзіні чақырып атқалықыны аңлап, іштік кәнігі қарады.

0: U Charles Hamilton idi. Charles çıraylıq, qoŋur çaşları büdür, közlərmi qoŋur, nurluq həm mulayim, zeyrək yigit idi. Scarlett Kennedy-gə qayrılğanda Charles bir dilə qızırıb getdi. O qızların aldada intayın qorunatdı. Köp sandiki uyatcan yigitlədək, umu Scarlett-qa oxşaş, şox, tetik, qorunmaydığan qızlarını yaxşı görətdi. Scarlett onunğa burundan adətikçi muamildi bulub kelavatatdı. Şoŋa onun külgən boyu berib, onunğa işki qolunu qızğın sunuşları Charles-ni bülekçili xoş qılıvatdı. Bu siz mu çıraylıq jigit? Siz çoqun məxsus muş işine dəb Atlantadın kəldiniz. Cəpa tatqınınızğa yürüküm şünçilik etişedi o menin. Charles qatlı qaya jalınıp ketip, pəqatlı kəp qılalmay, Scarlett'nin işki qoludun tutup, çaxınıp turğan bir jüp nurluq közlərgi qaraplı qaldı. Qızla jigitlənin muşunda qalıdıdın paydalınıp, ulanı koldurla tatdi. Lekin Charles onda qılışmaydı. Charles ulanı özünü kiçik balıda körüp atıdı dep bilip, ula nemişka mağı enisigi muamalı kılgandak muamalı kılıdıgandı, nemişka çak-çak kılmaydıgandı dep oylaydı. Kızlanın özdün sət hem düt balla bilen çak-çaklış büzürgeliklerini körüp, ulanın mu özgü şundak muamalı kılışlarını arzu kıladdı. Lekin ula bilen tasadı bir billi bulup kalsa, ulağın nemi deyişini bilenmey, xijilçilikta özünü koyduğun jay tapalmay kaladdi. İş ötüp ketkenden kin, keçileri orında yetip uxlay almay, şu çağda deyişki tegiştik boğan nurgun gepleni oylap, şu gepleni desem bommam diye edep, özünü özü cimlep ketetdi. Lekin o geplenin vaxt ötken boladdi. Çünkü o kızla onun bilen bir işki qetim paranlış bekipla onu taşlı bitetdi. Xoni bilen Charles'nin toyu keler yili küzde, o mirasqa ega bolğandan keyin bolmaqchi edi. Charles onun bilen billa bolsumu şu xil royalati bolatdi. Bazda Xoni'nin nazlanışları bilen özümçiliklikini körüp, bedeni tikenleşkendek mi bolatdi. Xoni oğul ballanı köse özünü basalmaydı. Şuna o, özü yok çağlada onu başka jigitlerimi şunda kımmaydı, digili bommaydı deyip, sel korkup mu kaladdi. Şu sebepti mu, Xoni bilen toy kılışkı taza kızgın emes idi. Onun üstüge, Xoni onun vücudu da onu körmese turalmaydıgan, ondak tel ve hissiyatını hazırgıca uygut almağan idi. Bu xil hissiyatının aşık məşuqladı buluşkı tigişlik işgeligini o pekat kitapladılı okuydu. Şonlaşka, çıraylık, jüreklik, hissiyatı urgup durduğun kızlarının özünü yakşı körüşünü halaydı. Lekin, Scarlett onunğa anlısı jürkü ağır ediğen geple bilen çak-çak kılışkı başladı.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Alabat kanalı Merkezi Xalq Radyo Stansı'nın radyo kütüphanısı programısı. Ben Mehliya İbrahim. Radyo anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Rahman Mahmud tercüme kılgan Amerika yazgıcısı Margaret Mitchell'nin Ensiz Yıllardaki Nazının namlıq romanını anlattımız. Yaqtırıp anlıqa isler.

0: Ligilanın kızları putunun pekat şüncilik kısmını ile çıkırıp koyattı. Onun kolu da küçük bir petnus bar idi. Etrafı da yetti çevendaz örü turattı. Jigiliş pelligi kötürülgen, il qava boşluğu da kölgele, paranla ve koşuk velgila kadehlanın avazları jaranlaydı. Kavapının, şorpının mezelik purakları etrafını bir algan idi. Selli şamal çıkıp, kavapının kuyuk purakı ve sini xenimla terepki heydep kese, ula u puraktın jirgengendek çırkırışıp, kollardaki yel bügüşleri bilen yelpüp geçişetti. Nurgun kızla, özlerinin cübdeleri bilen uzun üstelinin iki terepideki yağaç orunduklarda oltırışattı. Lekin Scarlett undaq oltursa, pekat iki terepide işkili jigit oltırdığalıqını oylap, öz yalğız ayrım oltırgan idi. Bunun da o nurgun jigitni etrapıgı oğlaştıralaydı. Toyu boğan hanımla şipandı oltırıştı. Ulanın kınlık ran kiyimleri etrapının şatxoram keyfiyatı içi de tekimi bekrek közge taşlanıp turattı. Öy ayalarının hemisi meyli yaş yak çoğun bolsun, çıraylı kızladın, yaş yigitladın ve ulanın varan çurunlardın özlerini kaçırıp bir yerge kelişi valgan idi. Daim yek tutup kalıdığan qeri Fontayn hanımdan tartıp, yeni korsak götürüp kusup etiştin özünü aran tutup durgan 17 yaşlıq Alice Monroğıca hemisi bir-birinin kulaklarına öydirdeki işlani. Tuğutnun təsliki və haqazalarını sözləb oltırışatdı. Bu halət jığılışqa bir xil yeni kəyfiyyat qoşub, onu texmi jallandıralaydı. Scarlett özünün nəzirdə bir top semiz qeyr qağılağı oxşaydıqan o xotullağa mənsitmigəndək qarab qoydı. Toyu boğan ayallarının heç birinin qarğıçılığı yox idi. Lekin Scarlett Ashley bilen toy kılgandın kiyin, özünün mu kınıq ran rəhlədi kiyim kiydiğen aşı xanımlağı oxşas şipanda, ayvalladı oltırdıgan boladıqan lıqını. Şox, tetik, külgünce kızlarının topuğa işkinci koşulalmaydıqan lıqını oylamaydı. Baş kızlağı oxşas, oy xiyali özünün toyu dili edi. Onun nersiği bağmaydı. Onun üstüge o özünü bəxtsiz sanaydıgan boğaşqa, ondaq abstrakt nərsləni oylaşqa həbsilsimi yox idi. O, koladiki kiçik pətnostun nepiz bir tal prənikni xala-xalımayla elib, tüzüt bilən kiçik bir dişləm çişildi. Hər kiti acayip nazakətlik, həm bir nərsə yügüsü yox adamdak idi. Negir anısı onun muşa altını kördüğən bolsa, onu çoxun maqtaydı. Etrapıda şunç köp yigit pervanı bulup turuvası mı, onun könlü elgirgide müpekrek yerim miydi? Tönü gün oyluğun pilallarının bugün nemişki əmelge aşmayı batkallıqını özümü çüşendirip berelmeydi. Bir neçi jigitni özünün oyluğunu dək etrapıgı jıqdı. Lekin qeyrişkan dək aşlili kəmmidi. Şu sebepten tönü gün çüştün kiyin vücudunu çırmıvalgan vahime onunğa yeni oluşup, Yürüge helidin helgi eğişka. Yüzü bir de tatırıp, bir de kızırışka başıldı. Çırayımı sətlişip kete vatattı. Ashley'nin Scarlett'nin çemberge işige kırgüsü yok idi. Scarlett bu yerge kelgenden kiyin mu, onun bilen yalğız paranlaşıp bakmadı. Salamlaşıp koygandan sırt, bir yerde bulup mu bakmadı. Scarlett bakı kırgende Ashley onu karşı elip aldığı geldi. Lekin Melania onu koltuklubağan idi. Melania onun mörüsügümü kelmeydi. Melania oruq, aciz kız idi. Bir karmakka apısının etkiden nerik etmeydiğen kiçik kızlağı oxşaydı. Bir cüp qoñur közlerdiki numusçallıq ve çöçüp turuşla adamge tekmiş ondaq təsir beretti. Kapkara koyuq çaşlarını keynige tügüp tor işçige elip alğan idi. İşkiçik istin çüşürüp alğan çaşları yüzünü sozunca kılıp koygan idi. Yanak sonakları sel yanğıraq toğır kelgeşke engeke uşluq görünetti. Şu görünüşler bilen çırayı adetikide görünüp kalatdi. Bu çıray huddi laydın yasıp alğandak addi bolguğu oxşaş kımmetlik, bahar suyugu oxşaş süzük idi. Ama çırayı adetikidek. Turqi vecik görünsü mu? Meniş turuşu da bir xil təmkillik və adamgi yıqışlıq güzellik urğub turatdı. O, Scarlett'ni xoşal, Әмма сәл қорынғанда кейпиятты қаршы алды, әм оның майсыран көңлікіне чырайлық кән деп мақтыды. Скарлетт бұл халаттын бәхмі хеджіл болды. Чырайға ялған әдәп түсіні берішкімі үлгір әлмей қалды. Чүнкі бүтін қиялы Ашли білән тәнха сөзлішті қалған еді. Шыныңден кейін Ашли мехмаладың нері кетіп, Мелания білән сырлық сөйкпітіні башлып әтті. О, Меланияға бош кәп қылатты. Оныңғы қарап, еқімлық күлім сірайтты. Скарлетт оның мұш күлкісіні әң яқш көрәтті. Скарлетқа әмідің әлем қылғыны шо күлкісігі жауабен Меланияның көзлерді ойнап тұруатқан бір қыл чақнақ нұр еді. Шо сияқы білен оның гүзел қыз ішкәлікеге Скарлеттің өзімі қайл болатты. Мелания Ашлиға қарғанда, оның әдеттікіде көріндіған чырайы, худди жүрекеді лауылдап тұрған волқан юзге тепіп чықып атқандай, ажайып нұрылынып кететті. Күйіп тұрған ашындақ бір юрек болмыса, чырайғы ондақ нұрының тепші мүмкін емес әлбетті. Меланияның жүреки әні шондақ бір жүрек еді.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, Alabat kanalı Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Radio dinləyicilər, biz bugünkü proqramımızda Rahman Mahmud tərcümə qılğan Amerika yazıçısı Margaret Mitchell-nin Ənsiz yıllardakı nazının adlı romanını anlatdıq. Yaxtırıb anlığa izlə.

ichida paypitek bo'lib yuribotdi. Odatda u Karinga nihoyatda qizg'in va tabiiy hurmat bilan muomala qilgachqa, Karin o'zini cho'ng bo'lib qolgandek his qilib, bir kunlarda uni rasmiy sevgini qatorida kutishga tayyorlik qilyotdi. Hozirgi ahvoldan qaraganda, Scarlett uni allaburun qo'lga tushirib bo'pti. Monro ailesinin kızlarına gelsek, ula Fontaine ailesinin bir neçik karakumçak oğullarının alı burun özlerden yüz örgeliğini bilip buluştu. Şundaktı mı, ula gazaplarını işçi de bilişti. Ama Tony bilen Alikiz çemberinin sırtı da. Kim ki çember işçiden yenip çıksa, şunun oranını ilgili bilişini saklap durattı. Onlarının şu kıyafetleri kızlarının tihimi zerdisini kaynattı. Ula, özlerinin Scarlett'ki boğan nepretlerini, kaş kapaklarını süzüş bilen, etti Tarleton'ı yetküzü atattı. Scarlett üçün tez buluş hemmedin mühim idi. Şu aralıkta o üç kız külliklerini ilişip, korskımız tok, rahmet deyişip, yallardaki üç yigitnin bileklerge kullarını ötküzüştü de, kızıl güllük bakı kırıp, bulakla bilen yazlık tacını körüp çıkımız dep menişti. Bu xil taktikalıq çekiniş şu meydanda turgan ayal kişiga ta'sir qilmay qolmaydi. Erlar bo'lsa, buningdan hech nimani sezmaydi. Scarlett uch yigitning o'zining chambar doirasidan chiqib ketib, qizlarning kaynidan kichkidan tortib to'liq ko'rib ketgan u yerlarni ko'rib kelishga mang'alligiga kulgisi keldi ham kulibmi ketdi. Arqadalla bu ishlarni ko'dimi yo'q, bilgisi kelib, ashliga achchig'i bilan qaradi. Ashley, Melaniya'nın könlükinin bel lintisini oynağış, onunla qarab külüp oltırattı. Bunu körüp, Scarlett'nin jürgi piçak tıkkan dek boldı. Hatta jügürüp berip, Melaniya'nın ah yüzünü kan çıkıcı morluğusi, mağzını çimdap çimdi vağısı kep getti. O, nazırını Melaniya'dan üzgende Red Butler'ni körüp kaldı. Butler, bayatından beri har gıcı yep içip, Әмді Джон Вилкс білін паранлышып тұратты. Көзлері Скарлетті еді. Ишкісінің көзлері ұчыршып қалсыла, күліп кетәтті. Скарлет оны көріп бияран болышқа. Менің бұ тәлбі қылықларымның әқиқи мұддасыны пәкәт мұш адамлы беліші мүмкен дәп ойлашқы башылды. Шындақлы болыдыған болса, о чоқым оны мәсқір қылып озырлыны вататты. Шындақкен Скарлет мұ, Немешкі оны мәсқірі қылып, ғозырланмайды.

Hörmetlik radio dinleyiciler, biz yukarıda Şinjan Halk Nashriyatı nashr kılgan, Rahman Mahmud tercüme kılgan, Amerika yazgıcısı Margaret Mitchell'nin Ensiz Yıllardaki Nazlı'nın namlık romanını anlattık. Davamını ertedeki programımızda anlattığımız. Programımızın riyasetçisi ve muharriri Mehliya İbrahim, kırıştırgıcısı Abdülhalık Ahmet, mesul muharriri Abdullah Molla, nazaretçisi Nijat Abdülkadir. Hem de diktanla stansımızın anlatılış aldığı durgan başka serhil programlarda bulunsun.

O çağda muhabbetleşişinin neymiş gelikini pütüllay bilmeydiğen bulup, hemişe hüde televiziya tiyatırdaki oxşaş ölgedek yaxşı görüş gerek tep oylaydı. O mındaqtı de. Aynı vaxtı mən oğul dostumga bək çaplışı valattım. Onun üstüge özüm gişenmeydim. Daim oğul dostumdan meni yaxşı görmezlikedin ən sıraydım. O çağlarda bəkli aşırı vitettim. Özümdü mü bizarlıq eskılattım. Şikeylen daim her xil kiçik işler səbəbidim mü uruşup qalattıq. Sunife özünün sezgür, gumanxor, bexatalik duyğusunun kemlikini es kılgan dinkin, muhabbet dersi de muallim sözləp bərgən hər xil hissiyat rişçisini esigi ilip, özünün əhvalığı mas gelgen dinkin, özünün təşvişini sediyeti tipidik rişçikəlikini baykıdı. Şunu bilen o dərsxanda ügengen nalqılış tədbirlerini əsləp ötüplü qamay, yana nurğun münasiyatlik ilmi maqallarına təkşürüp, özünün xatırcamsızlık duyğusunun qaynımdan qutulduruşqa urundi. O mundaqdı de. Mən azraq aldıraş bulup, muyum noxtunu ögünüşkü ötküdüm. Şundaqla özüm işeş turguzup, yetersizlikimni, şik tarafının zidiyeti ve toqunuşunu qubul qilishimge yardan berdim. İdraki təhlil qiliş ve royalatı tanşaş arqılıq Sunife bara-bara teximi azadı boğan muhabbet usulunu tapdı. Tanşinşin bunlarını bildirdi. Ali Mektep'te muhabbet dersi təsis qilishdiki məqsəd, ilgar öylünüş, muhabbet qarşı ve hissiyat qimmet qarşını sözləş. Təfsili qilib aytqanda, Ali Mektep oquvçılarının rasiyalğan hissiyatını pərqləndirişigi yerdən beriş. O muhabbet gerçi şəxsi hissiyatqı təvə, xaslıqı iqib olsun mu? Likin, dəvir, icdimai, iqtisadi tərəqiyyat qatarlıqla biləmiz iş münasibətlik. Tönşinşinin qarışca, dəris arqılıq oquvçılarının muhabbet qarşı durus buluş, aldınqı şərti astıda muhabbet geliştirgülü buladıkən. Uzaq müddətlik güzel muhabbetini davamlaşdırış üçün, qoş yönlüşlük intilişkə, ortaq öz pitilişkə, öz aldığı münəvər buluşqa, bir-birini muhabbetki eriştirişki toğır kilidu. Muhabbette texmi yaxşı özünü uçurtup, bir-birinin hayatını texmi güzel kılışkı doğru geliyordu. Emli məzmuni ve özara təsir görüşçü şekli ziyaretini kubul kılgan Ali Mektep okuçularının karşı ilişiği erişdi. Çünkü yaşlar mektep taratqılarının təkşürüşünün məlum buluşça, 80% ziyaret kılınguçi muhabbet dərsidin nait razı kəlgini bildirgen. Bunun işi de 21.175% en tayin razı bolgan. 28.103% bir qədər razı bolgan. 33.148% asasi cihetten razı bolgan. 57.158% ziyaret kılınguçi muhabbet dərsi adamlı muhabbet ve yakın münasiyetini texim yaxşı tonduşku ündeydu dəb qarğan. 46.136% ziyaret kılınguçi dərsxanı müzakirisi özara təsir görüstüş kəpiyyatı yaxşı dəb qarğan. 45.6% ziyaret kılınguçi dəris məzmuni dəvr bilən tən ilgirləb, növətki oxucularının ehtiyacı bir qədər maskilidu dəb qarğan. 36.6% ziyaret kılınguçi muhabbet dərsi də əmeliyyat və əmeli hissiyat məsəsini tənşəşki əhmiyyət berudu dəb qarğan. Funyan'nın muhabbet dersindeki namsız kayğazga gangraşlarını yeziş baskıcı çoğunkur esedik kaldı. Sabahdaşla beşini tüven silip bir haza yazgan dinkin, muallim kayğazlarını yığıp, keyin saatlik derste bazı ortak meselelerini tallap cevap verdi. Muallim yeni bir qitim aylanma dersxan təsis qilib, oquvçilarını özü qızıqdığan temiga asasen erkin komanda təşkilləb, muhabbetleşiyotqan her xil meseleler üstüde izdiniş. Cevap veriş imkaniyetige qaldı. Tencindeki bir Ali Mektepki Lizi Xanın esedik ilişçe, muhabbet psixikisi dərsi de sapa kengayçı dərsi babılıp, muallim savaqdaşlarga her 10 neçe adamını bir grupuğu bölüp, her bir adamın ismidin bir xatını tipik çıkıp, bir muhabbet şiiri tüzüşne. Andın grupudaki hem adam jippilen bir tal moy kalemini tartıp, bu şiirin yezişne itkan. Bu jariyanda köpçilik özünü tonuşturuşku toğır keliyordu. Bunun başkana özara pikir almaştırıp, maslaşıp, bir nişanı ortak tamamlaşku toğır keliyordu. Bu arqılıq həm özünü ifadələş iqtidarını çınıqdırğılı, həm maslaşış fikir almaşdırış iqtidarını çınıqdırğılı boludu. Sunifeyğa atanızın hissiyat keçirmişi çoğunqır təsir qaldırdı. Əgər bu qitimqi tapşırıq bulmağan bolsa, Sunifey atanısı bilən muhabbet sərgüzəşçisi toğırsa da məngi paranlaşmağan boladı. Bu qitimqi fikir almaşdırış dinkin Sunifey atanızın o yaşlıq çağlır boğallıqını, muhabbetinin adi daim uçuraydıqan insanların güzel hissiyat işkəllikini, onun korkunuşluq kəlkündəb qarımız mı bulurduğalıqını baykıdı. Onun üstüge, şunu odin kiyin mən onlar bilen hissiyat keçirmişim toğırsa da paranlışını teximi xalaydıqan buldum. İlgiri, bulanı atanam bilen hiç kandak münasit yok işte kez kılattım. Lekin atanam bilen köprek paranlasam, ulamanın aqlanı təkliflerini berib, muhabbetini teximi yaxşı tonuşumgı yerden berdikim. Ziyaretini kubul kılgan Ali Mektep okuvçuları muhabbet dersi yaşlanın ihtiyacı teximi yakınlaştığı dəb qaradı. Çünkü yaşlar mektep taratkılarının tekşürüştünün məlum buluşca, 74.91% ziyaret kılınguçi Ali Mektepler muhabbet dersi təsis qilish kerek dəb qarğan. 8.76% ziyaret kılınguçi kerek emas dəb qarğan. Yenə 16.33% ziyaret kılınguçi oylap baxmağalıqını bildirgen. Lizi Xanın qarışca, Ali Mektep okuvçuları

Yaşlık baharıdaki hamakat yaşlı bulup, hissiyat ve yakın münasetki bulgan tunuşu kemçil. Bazda, bazı işler sebebinden kölenge geçişip gelişi. Riyallıkını inik körelmeydiğen ya ki meselini hal kılalmaydiğen bulup gelişi mümkün. Muhabbet dersi, Ali Mektep okuyucularının bu mezgilde duş gelgen gangıraşlarına teyhimi akılana, objektif muamele kılışıga yerden berdiken. Şunyen mundaq dedi. Menin muhabbet dersidiki en çoğun asılatım, muhabbet karşım teyhimi pişpitildi. Muhabbetli şotkan işki adam birbirinin müstakillikki ve mükemmellikini saklışı kerek. Başkalarını süyüş için aldı bilen özünü süyüş kerek. Özünü süyüş hemenin başlanışı. Fakat aldı bilen özünü süyüşünü ügengendiler andın başkalarını teyhimi yakışı sögülü buludu. Lekin, Anhui'deki bir Ali Mektep'nin aspirantlık birinci yıllıkıda okuatkan Can Yu, özünün toluq kurusu okuğan muhabbet dersi de nəziriyegi bəkrek ehmiyet berdiğalıqını, turmuşlaşkan mənzir bilen birleştiruşun kəmçilişkəlikini yiz kıldı. Muallim sözlügen hakiki misallarına ait az bulup, asasi cəhətdən kino, hikayelərinin böləklərini birleştirip təhlil kılıngan. Hakiki muhabbet bilen yeni bir halkı kəmkən. O, dərslədiki kitabdikini şöpeti okup verişini azayt işini. Nəziriyəni turmuşlaşkan körünüşlərgə köprək birləşdirişini ümit qıldı. Məsələn, qız dostu xapı bulup qas bəzləş gerek mi yok? Qandaq nəsiyyət qılış gerek? Özünü yaxşı görməydiğən adamgi könül ızar qılıp qas qandaq bir tərəf qılış gerek? Bək tez yaxşı təsiratqı duş gəlgəndə, münasətini davamlıq tərəqi qıldırış gerek mi yok digəngə, qandaq hüküm qılış gerek digəndək suallar təhlil qılınğan bolsa intan yaxşı bolabdi. Dönşinşin tunuşturup mındaq dedi. Muhabbet psikisi dərslikinin umumi uğrulaştırılışı ve nəzrivi bilimge hem okuyucularının daim körüldüğün hissiyat kıyınçılıkı qartılgan məzmunlarına ihtiyaclı. Məsələn, nəzriye bilimleri aktik ölünüş muhabbet karışı, muhabbet nəzriyesi, məsələn, Settenberg'nin muhabbet üçbulu nəzriyesi, çoğunlar rişte nəzriyesi, toqsılı xarakter nəzriyesi qatarlıqlarına çetiludu. Okuyucularda daim körüldüğün hissiyat kıyınçılıkı qarta muhabbet yolukkanı kandaq işbatısı buludu. Rasyalgan muhabbetini kandaq pərifləndiriş gerek qatarlıq məzmunlarını təsis qilish gerek. Cüngo yaşlı mektep taratqılarının təkşürüştün məlum buluşca 16.174% ziyarat qılınğıcı mektepnin muhabbet dərsidin anc razı əməslikini ya ki qatdi razı əməslikini bildirgen. 28.191% ziyarat qılınğıcı dəris məzmunada bir tərəflimlik bar dəb qarğan. Məsələn, cenis pərqi qatarlıqlarını təkikləyən. 24.174% ziyarat qılınğıcı dəris xanda muzakir qılış, özara türkü buluş yeterlik əməs dəb qarğan. 24.15% ziyaretin kubul kağıcı dəris məzmunu nəziriyəgə muayil bulup, örnek kılış asan əməs dəb qarğan. 34.32% ziyaret kılınğıcı dəris ornının az işkərlikini, asan talıqılı bomaydıqalıqını bildirgen. 24.109% ziyaret kılınğıcı dəris ötüdüğün okutkıcının kəsbi dərisi yeterlik əməs. Muhabbetlişiş psikisi yakın münasetini ilmi tətqiq kılış kəmçil dəb qarğan. Muhabbet dərsik boğan ümitini tılgağanda 67.127% ziyaret kılınğıcı dərs ötüdüğün okutkıcının hissiyat psikisi tətqiqatı cihette bir qadar yukarı kəsbi dərdisi buluşunu ümit kılıdığalıqını bildirgen. 52.129% ziyaret kılınğıcı dəvr bilen tən ilgirləb növetki Ali Mektep okuyucularının hissiyat cihetki gangrab kılışını yal kılışını ümit kılgan. 45.101% ziyaret kılınğıcı dərs xanda okuyucularını sual soraş ve müzakir kılışkı rıqbetlendirişini ümit kılgan ve hakazalar. Bunun ilgiri, bazı Ali Mektepler'in muhabbet dersi de dərs ötüdüğün okutkıcılarının köz karşı kona, ənənvi ölünüş, muhabbet tohut karşı təkidlengelik üçün talaş tartış kuzuğun. Bu xulakvalgı karıda canlı dərs ötüdüğün okutkıcının okuyucularına yıkılışını, dərs xanda okuyucularının okşuş bulmağın ihtiyacı asasen tanışış ilip verişini, məsələn, birinci saatlik dərsdə sual qayğızı tarqıtıb, təkşürüş ilip verib, təkşürüş nəticisi asasen okuyucularının diqqət noxtasını düşünüşünü, həm də qaratmalıq boğan halda okşuş ilip verişini ümit qaldı. Deyişən şu Ali Məktəblə ara bu xul dərslədə pal əmkarlaşıb, məktəblə ara almaşdırış və dərs mühakimisi ilgir sürüşünü ümit qaldı. Dönüşünşin bunalarını bildirdi. Muhabbet dersini altın ders ya ki su ders kılıp ötüş, mühimi yanıla sağlam öylünüş, muhabbet karşını, ultaş, muhabbet nazarisini asas kılış. Ders ötüdüğün okutukçıla mihriban mesuliyetçen buluş. Şunaqla bir kadar yukarı kəsbi sapağı egi buluş, hem de okuyucula bilen billa öz bitiliş çeryandaki meselelerge yüzülünüş gerek. Onun karışıca muhabbet dersinin kıymetki egi kılış için üç özgürüş kütoğur geldikken. Birincisi, okutukçının noktasının okuyucuların noktası ve ötüş. Okuyucularını merkez kılış, okuyucularının oyluğalarını bu dərsdən çıxış noktası kılış. İkincisi, ustazlarının roya altıdan okuyucularının roya altı gecə barabar ortaq bərpa kılıp, hissiyat və öz bitiliş, muhabbet doğrusudki temalarını həmkarlaşıb muhakimi kılış gerek. Okutkıcının yetekleşi ve ilgilişi intayın mühim. Məsələn, Ali Mektep okuyucularının sağlam öz bitilişini çıxış noktası kılışını təşəbbüs kılış gerek. Üçüncisi,
o'qituvchilarning shaxsiy tajribasidan yoshlarning yakka ta'siratiga o'zgarib, oliy maktab o'quvchilarining o'sib ketishiga yordam berib, texmi yaxshi o'ziga aylanishi kerak. Qadirli do'stlar, butunlay qorong'u muhitda biz ko'zimizni yumgan vaqtimizda ba'zi g'alita to'lqinsimon chiziqchilarni ko'ra olamiz. Bu xuddi ko'rish sezimining ifodalanishiga o'xshaydi. Nurg'un kishilar bu to'lqinlarning zoti nima ekanligiga qiziqqan bo'lishi mumkin. Ondaqda ko'rish iqtidori to'sqinlik uchirganlarning ko'zimi bu to'lqinlarni ko'ra olamdi. Ko'rish quvvati normal kishilarga nisbatan aytganda ko'zni yumganda har xil suratlar paydo bo'lgan ahvollar fosfin hodisasi deb atildi. Bu xil hodisa nihoyat keng doiralik bo'lib, faqat to'lqinsimon chiziqlarni ko'rish tilish badlanmaydi. Siz odatda uzoq zo'ngzib o'tirib, o'rningizdan turganda ko'zingiz beyaram bo'lishi mumkin. Ko'zingizni kuchayib uvlaganda, ma'lum bir narsaga nazar solganda, ko'zingiz tuyuqsiz yumilgandan keyin paydo bo'lgan orqa ko'rish tasvirining hammasi yorug'likdagi xiyoliy ko'rish sezimi hisoblanadi. Nöbette nur hiyali körü sezimi doğrusudan nurgun düşündürüşler var. Bunun için köp uçuradığın karış mındak şıkkıl. Biri, bunu közün besim uçuruşudun körüş tor perdesi nervi hücayarlarının aktifleştiğin boğan dəp karaydı. Yeni biri, körü sistemizin arkayısı bölüklerdeki hücayarlar kızıq durulup, ya ki özlügüdün biyologiyelik foto nasıl kılıp, közümüzde bunun nispeten sezim payda buludu dəp karaydı. Bizning ko'zimiz xuddi fotoapparat o'xshash xizmat qiladi. To'xtamay nur yig'idi. Bu nurlar ko'rish tor perdasiga tushadi. Ko'rish tor perdasida bir qancha xil nurg'i sezgir hujayralar bo'ladi. Bu hujayralar nur orqali harakatlanadi hamda nur signalini elektr signalga aylantiradi. Undan elektr signali ko'rish tor perdasidan ko'rish nervi orqali cho'ng miyaga yetkaziladi. Eng oxirida cho'ng miya bu signallarni tushuntiradi. Ya'ni biz tushundigan surat paydo bo'ladi. Nur xiyoliy ko'rishning birinchi xil tushuntirishida nur mavjud emas. Faqat bizning nur sezgich hujayralarimiz yoki nerv hujayralarimiz qata qo'zg'atilib, nur xiyoliy ko'rish sezimi paydo bo'ladi deb qaraldi. Ikkinchi xil tushuntirishda biz ko'zimizni yumgan bilanmi nur yanil mavjud bo'ladi. Bu nur o'zimizning hujayralarning modda almashtirish jarayonida yoki ximiyalik reaksiya jarayonida foton qo'yib berishdan keladi. Bu fotolarda ko'rgili bo'lgan nurning to'lqin uzunligi doirasi bo'ladi. Bu ko'rgili bo'lgan nurga sezgir hujayralarni qo'zg'atadi hamda normal narsalarni ko'rganga o'xshash signal almashtiradi va tarqatadi. Buning sababi odatda to'lqinsimon chiziqchilar ba'zida yaltiroq bo'ladi. Chunki normal ahvolda hujayr qo'yib berdigan foton nayta oz bo'ladi. Agar sirtqi g'idiqlanish, masalan, ko'zni ulash qatorliklar bo'lsa, hujayrning tez sur'atda qo'yib berilishini keltirib chiqarib, texmi ko'p foton qo'yib beradi. Shuning bilan yaltiroq nur paydo bo'ladi. Yana biz yuqorida tilga olgan ma'lum bir narsaga uzoq tikilib qaragandan keyin paydo bo'lgan ko'rish orqasi tasviri. Uzoq tikilib qarash deb tushuntirilishimi bir xil besim bo'lib, u nur sezgich hujayralarni ziyoda ochiq holatga tushirib qo'ydi. Shunga ko'rgan bilamiz sezgi to'xtab qoldi. Ko'z yanila tez sur'atda foton qo'yib berdi hamda ma'lum bir narsaning qo'shsoyisi paydo bo'ldi. Undaqda ko'rish iqtidori to'salg'i uchirganlar bu nurni ko'ra olamdi yo'q. Ko'p sonki ko'rish iqtidori to'salg'i uchirganlarga nisbatan aytganda ular nurni sezalaydi. Uning ustiga ba'zilari nurga nisbatan intan sezgir. Mana bu nurg'un ko'rish iqtidori to'sqinlik uchirganlarning ko'zni qarraq bilan yopib qo'yishi yoki qar ko'zoynak taqib olishidagi sabablarning biri. Ularning oz degandimi bir qism nur sezgich hujayralari normal xizmat qiladi. Ko'rish nervisi hujayrasidami masala yo'q. Shunga nur xiyoliy ko'rish sezimining sababi nim bo'lishidan qat'iy nazar, ular hamini nurni sezalaydi. Lekin haqiqiy yorug'lik sezimi bo'lmagan ko'rish iqtidori to'sqinlik uchirganlar uchun aytganda, ular yana yorug'likni ko'ra olamdi yo'q. Ko'p qism kishilar butunlay ko'ra olmaydiganlar ko'z oldiga qorong'ulikni ko'rdi deb qaraydi. Ammo internet to'rining umumlashig'iga ergishib, nurg'un kishi amallarning qorong'ulikni emas, balki bir parcha quruqlikni ko'rdiganligini anglagan bo'lishi mumkin. Ba'zi kishilar ta bu xil hech nimaning zodi qandoq tuyg'u ekanligini tasvirlab bergan. U xuddi siz bir ko'zni ichib, bir ko'zni yumganda shu ko'zni yumgandek ahvolga o'xshaydi. Ko'rish iqtidori to'salg'iga uchirganlardan qorong'ulikdan nimani ko'rsiz deb so'ralganda ular hech nima degan so'z bilan o'zini ko'rgan oltin isbotlaydi. Lekin hamma odam bundoq ta'sirlamaydi. Amaliyotda har bir ko'rish iqtidori to'salg'iga uchirgan odamning ko'rgan ahvoli o'xshash bo'lmaydi. Tamon rus balliq davrida bir qitimli xato operatsiya sababidan ko'rish quvvatidan butunlay ayrilib qolgan bo'lib, u o'zining nurni ko'ra olmaydiganligini aytgan. Ya'ni ko'p miqdordagi nur yorug', rang-barang, uzluksiz o'zgarib turadi. Doim kishining diqqatini tortadigan nur. Bu uning asli tasvir so'zi.
Onun başqa u yana mundaq bir manzarani tasvirlab bergan. Ya'ni bir qiniq qo'ng'ir rangliq orqa ko'rinish, oldi va o'tirsida yashil rangliq nur chiqaradigan qismi bor. Undan o'zgirib turdi. Ko'rish doirasining boshqa qismini yaplaqlashtirilgan geometrik shakl agri siziq va bulut egilgan. U yana mayli siz qanday usul qo'llanishingizdan qat'iy nazar bu surat va nur mangu yo'qolib ketmaydi. Uning ustiga o'zliksiz o'zgirib turdi degan. Dastlabda u hatto

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen kreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla esti saklıgan uçurlarını retleyttim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat uzun sebeplik. Esti tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Ben immunitet sistemisi. Uklamay, tanat uzun sebeplik. Yakından bu yan linfa hücreyelerim ve kisellik karşıtırgıcı hücreyelerim behli acizlap getti. Bakteriyeler beden azalarımda halıgancı buzgunçılık kılıvatıdı.
2: Ben börek. Uxlamay tan atkuzu eti sebeplik zehir tazlaş hizmetim katık kalayım kalışıp getti. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek. Uzun mezgil uxlamay tan atkuzu sebeplik hizmetim normdan eşip gitip tügüşeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkuzuş kararsız bombuğu okşaydı. Beden azaları normadan artık hizmet kılgalıktan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı? Ben bir tamçı su.
5: Ben mi bir tamçı su?
4: Ben sütsüzük yarıktan geldim.
5: Ben pakız su ambarıdan geldim.
4: Güllükte güllerini soğurman.
5: Cümekni çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
4: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskın su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

тәртібінің саяхатшыларға орылаштырған ятақ тамақының шарайты начар болғалықы. İstimalçılarını səyligahda istimal qılışqa daim məcburluğalıqı üçün başqalarının bərgən bahası nahayti naçar idi. Bu sayahat kooperatipi təşviqatı da öz namini Beijing Tınglü dəb qısqartıb işlətkən. Bıraq Beijing Tınglü deyən nam Beijing Tengfei sayahat kooperatipinin qısqartılğa namı bolğalıqı üçün istimalçılarının köpüncisi ikisini arlaşdırıb qoyğan. Şu səbəbdən Beijing Tengfei sayahat kooperatipinin soğudisi və namıqa təsir etkən idi. Şunun bilen Wang Changming bu iş sebebidin Xalıq Sot Mekkemisi gidava kılıp, Tengfei Xalıqara Sayahat Kooperatipidin təşviqatda Beijing Tengli digen xatini işletişini toxtutuş. Beijing Tengfei Sayahat Kooperatipidin aşkar keçirim soruş. Hem de ziyanlı töyləşini tələb kıldı. Xalıq Sot Mekkemisi Wang Changming'nin iltimasını kollamdı. Bu dilo misali nam hukukuğa ziyan yetküzüşki alaqıdar kanuni tədbiqlaş məsilsi geçidiludu. Nam, kanuni ilgiler ve alayda tabii ilgiler grupisi qatarlıq, subyektler, haqtili paliyeti bilen şoğullanğanda işiltidigan yezik, belgidur. O, özünü muayyelleştiriş ve özüge vekillik kılış, hem de başka şahıs ve təşkilatın pərxlendiriş üçün işletilidu. İctimai paliyetki qatnışışının aldıngı şerti ve asasi hesablanıdu. Nam hukuki, kanuni ilgiler, kanuni ilgi emez təşkilatlar öz namını kanun boyunca belgiləş, işletiş, özgertiş, ötünüp beriş ya ki başkalarının işletişiga icazet beriş, hem de erkandaq təşkilat ya ki şəxsinin arlışış, uğurluqca işletiveliş, sui-istimal kılış qatarlı qusullar belən hukukuğa çıxılışının aldını iliş hukukunu körstüdü. Nam hukukunun məzmuni tövənliki bir qanç tərəbini öz işçik alıdı. Birinci, namını belgiləş hukuki. Arlışıp getişinin aldığını eliş üçün belgilengen nam başka namlar belen okşaş bolsa ya ki okşap kesep olmaydı. İkinci, namlı işiltiş hukuki. Nam hukuki subyektinin öz namını müstakil işiltiş hukuki boludu. Başkalarının arlışı ya ki kanunsuz işletişi məni kılınıdı. Nam hukukuğa ziyan yetküzüş kılmışıqı karta hukuktar ziyan tölümü berişini tələb kılsı boludu. Üçüncü, namlı özgertiş hukuki. Nam hukuki subyekti namını kanun boyunca özgertiş hukukuğa ige. Törtinci, namını ödünüp beriş hukuki. Nam hukuki subyekti öz namını özünün ticareti ya ki ticaretinin bir kısmı bilen koşup başkalarına haklıq ya ki haksız ödünüp berişki hukukluq. Nam hukukini ödünüp beriş, toluq ödünüp beriş ve kısmen ödünüp beriş deb ayrılıdı. Beşinci, başkalarının işletişige icazet beriş. Başkalarının karxana namını işletişge icazet berişmü nam hukukunu yürgüzüşünün mühim usulu bulup, adette toxtam tüzü şekli arqılıq hukuk beriludu. Bu dilo misalı da Tengfei Xalıqara Sayahat Kooperatipi, Beijing Tengfei Sayahat Kooperatipidin icazet almay turup, təşviqat cariyana da Beijing Tengliyü digen xatini öz məylici işletip, istimalçılarının bu iki kooperatipini arlaştırıb etişini keltürüp çıxarğan. Beijing Tengfei Sayahat Kooperatipinin kanunlu hukuk mənbətiga ziyan yetkizgen. Tengfei Xalıqara Sayahat Kooperatipi bilen Beijing Tengfei Sayahat Kooperatipi oxşaş bir kəsibdiki rikabetçi. Beijing Tengfei Sayahat Kooperatipinin karxanı nami və qısqıcı atılışının bir qədər danlıq şikayelikini eniq bilib durup mu, öz məylici işletib, başqalarının danqı arqılıq özünü təşviq qılış, kenaytış məqsidiga yetməkçi bolğan. Bu kılmış NATO'a rikabet kılmışıgı tabi. Wang Changming'nin Tengfei Xalıqara Sayahat Kooperatipidin təşviqatı da Beijing Tengliyü diyen xatını işiltişini dərhal toxtutuş. Beijing Tengfei Sayahat Kooperatipidin aşkar keçirim soruş, həm də ziyan töyləşini tələb kılışı əqilgi muhabbiq. Xalıq Sot Məhkəmisi qollışı kerek. Cunha Xalıq Cumhuriyetinin əxtələb qanun dəsturunun 1013-cü maddısı da mundaq deyilgən. Kanuni ilgiler, kanuni ilgi emez təşkilatlar nam hukuku ilgi. Namını kanun boyunca belgiləş, işletiş, özgertiş, ödünüp beriş ya ki başkalarının işletişige icazet berişge hukukluq. Cunha Xalıq Cumhuriyetinin əxtələb kanun dəsturunun 1014-cü maddısı da mundaq deyilgən. Hər qandaq təşkilat ya ki şəxsinin arlışış, uğurluqca işletiveliş, sui-istimal kılış qatarlı usullar bilən başkalarının isim familiyə, hukuki ya ki nam hukukuğa ziyan selişiğa yol koyulmaydı.

Öz özüge hizmet kılış hareketini aşırıverse, ziyalanğıcının zihnini tölep veriş gerek mi? Şünliven bakmacılık deniz rayonu muhitini tüzeş sebebinin bırakla 2 yıl taşınıp kaldı. Arlıkta ızcıl birer adamı başkurmadı. Şunun bilen Wang Xiaoqiang'ın savaqdışı Song Xiangyun, pürsetin paydınıp başka bir neç bakmacı ailesi bilen Şünliven bakmacılık deniz rayonu'na bakmacılık eslerlerini ornattı. Lekin yarım yıl ötmeyle koç başkanımızın bu deniz rayonunu Gufu'ya ödüberdi. Gufu naid tezla adam başla bakmacılarının tahminen 300'dün köprek bakmacılık eslerisini çıkırıp taşıldı. Bunundan haber tapkan Song Xiangyun naid hapı bulup Wang Xiaoqiang'dan mesleğe sordu. Arkadılla başka bakmacılar bilen birleşip Gufu üstüdün sot mekkemesi gibi deva kılıp onundan özlerinin barlık ziyalarını tölep verişini talep kıldı. Ondan da Song Xiangyun Katarlıklarının talepi Halk Sot Mekkemesi'nin kolluşuğu erişelendi. Aldı bilen bu vakti ki Dilo Musali Karapakaylı. Bu Dilo Musali kanundaki öz-özüge hizmet kılış hareketi geçitildi. Ondan da öz-özüge hizmet kılış hareketi degen ime. Öz-özüge hizmet kılış hareketi degen de hukuk ikisi özünün kanunluk hukuk menfaatini koğdaş üçün ciddi hem devlet organlarının kolluşuğu erişelmeyen ekvalda başkalarının mal mülki ya ki erkelikige özünün kanunluk hukuk menfaatini koğdaydıgan zörür dairde belgilik tedbir kullansı boluda kalıbını körüstüdü. Meselen tutup geliş, tutup duruş katarlık. Bu tedbirlemu kanun ya ki icdimai umumi ahlak itiraf kılıdıgan bir hıl hareket hesaplanıdı. Bu dilo misalı da Gufu'da hakikaten şu deniz rayonunu kanunluk başkuruşu hukuku ba. Song Xiangyun ve başka bakmacı ailelerinin hakikaten bu deniz rayonuna nispeten kanunluk başkuruşu hukuku yok. Lekin ula bu yerde bakmacılık eslerlerini ornatmadı. Ulanın bu hareketi Gufu'nun bu deniz rayonuna ödügerlik hukukunu yürgüzüşüge dahli kılıp Gufu'nun kanunluk hukukunun parçalanıp gitişini keltirip çıkargan. Vahalenki bu dilonun ehvali öz özge hizmet kılış hareketinin kolunu şartıge uygun kelmeydi. Çünkü aynı çağdaki ehval onca ciddi emez. Bundak ehvalda Gufu'nun Song Xiangyun Katarlı'nın özünün şahsi hukukunu parçalteviş hareketini kanun vasıtası arkalık tosup, özünü koğdaş tedbirini öz aldığı kolunuşuğa mutlak yol koymaslıkka yeterlik vakti var. Şunun bile bir vakitte onun kullanılan tedbirimi iddiayın muhabık bulmadan. Gufu'nun kılgan etkileri herkiz mi özünün hukukunu kanunlu koğdaş bulmasının, eksice yollu koğdaşını çekidin zor derecede aşırı etken. Bakmıcı ailelerinin mal mülükünü heli eğir ziyan uçuratkan. Umumlaştırganda Gufu özünün karamla çıkılgan hareketi üçün belgilik bedel tölişi. Bakmıcı ailelerinin münasip iktisadi ziyanını tölep verişi gerek. Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Hak Talep Kanun Desturi 1177. maddesi de bundak belgilengen. Kanunluk hukuk menfaati ziyan uçurap ciddi ekvaldı kilip, demallıkka devlet organlarının kovduşuğu erişelmey, derhal tedbir kullanmasa kanunluk hukuk menfaati toldurgusuz ziyan uçuraydıgan bop kalsa, ziyanlanğıcı özünün kanunluk hukuk menfaatini kovdaş üçün zörür dairde hukuk çıkılğıcının pul milini tutup kiliş katarlık muvapık tedbirlerini kullansı boludu. Lekin devletinin alakadar organlarının bir taraf kilişini derhal talep kiliş gerek. Ziyanlanğıcı kullanılan tedbir muvapık bulmağalıktan başkalağa ziyan yetse, hukuk çıkılış cevapkarlıkını üstü geliş gerek.

Mehir bir bulak. Pinhan çeşmesini hiç kim kömegen. Mehir bir derek sayesini aptap kıbegen. Mehir kıymetlik baylık horap tügümeydigan. Mehir bir güher hemmeylen erişini arzulaydigan. Mehir beğişlaştın pişkan meyve. Yakşılıktın külgen çiçek. Mehir yakşılıktın taralgan hoş hit. Tikensiz kuşaklarda yaşargan bahar. Mehir huddu bahar aptipidek sizni, meni, hemimizni güzellik küçümdürdü. Mehir huddu simsim yamğurdek kişini hayacanğı başlaydı. Mehir huddu poreklep içilgan güldek hoş yedi bilen bizni mezhoş kılıdı. Söyümlük dostum, turmuşta mehirlik bulaylı. Her cayda mehir takıtaylı. Mehir muhabbetlik güylerimiz siler.

Sevimli radyo anlıqıcılar, şu taptı programımızda alınış yuvatıdı. Tolumu güzel muhabbet nakşılarını anlavatımız. Muhabbet, usuzluğumuzda kandırdığan bulak. Kış güldürdeki ıllık koyaş. Muhabbet, könlümüzdeki seğiniş. O kişilik dünyanı çonkur ve mengülük güzellikle başlaydı. Muhabbet, bizni tügümez bəxt duygusu gərək kılıdı. Şuna, biz her vakit muhabbet bilen yaşayışını bilişimiz gerek. Sizin, benim, onun, hemimizin kalbi muhabbet bilen tolsun. Hemimiz onun huzur alaylı ve muhabbetini, ifadeleşini ügün olaylı. Muhabbet, könlümüzdün

mängülük orun ilip hayatımızda güzellikki doldursun. Muhabbet hayat seferimizgi yar bolsun. Kine ondak bolsa muhabbetlik küy bizgi hemra bolsun.

Radion Ustoslar programımızı davamlaştırıp atımız. Bala momusuğa tamak yiyizip atkan apısının yeniği kırdı de. Apa, bugün muallim bizge çoğun boğanda kandak gayanla ba, nemi işlanı kığınla bosa, şunu yiyizip gelinla dep tapşırıq bədi. Gay digen nemi apa? Dep heyrallık bilen soraptı. Ilam, gay digen muallim digendek, Çoğun boğanda çoğum kılımen dep, Könlünge pükken arzuyum. Dep baka, Çoğun boğsan nemişlanı kınmakçı. Dep, Oğluğa kaytırıp sual koyup da apısı. Oğlu birdem, apısıga birdem, Çaklık orındıqtı oltırgan momısıgı karavetkendin kiyin, Tuyuqsızla, Mən çoğun boğsam, Dadamdek yakşı otun alımen, Uçakta siz mi, momamdak kıyırıp çaklık orunduktu oltır siz. O sizde iştirip sırtlağı ep çıkıdı. Tamaklarını yigizip koydu. Yeni teki mınçıga kırıp çaşlarınızı jüp koydu. Bu arzuyum ne, tavşırık deptirim ki yazsam bulamdı apa. Şu tapta apa, kiçikkeni oğlunun eğizden çıkıp atkan Adem'nin könlünü ehirt gidek bu sözlerini anlap, özünü tutup alanmay. Oğlunu bağırgı çın baskın içe, közünü ekvatkan, hoşallık yaşlarını yöşüranmedi. Hem özünün barlık kıgallarının, oğlu aldı da aynak tek rol oynaydı kallıkını, tekimi çoğun kuruşunup yetti. Demek, ata anılanın kılvatkan her bir işleri perzentlerine təsir köstüdü. Şunlaşka, ata anıla çoğum her cayda ulağı ülgü buluş gerek. Biz ata-anıla balılağı nispeten bir aynak. Bu aynak her vakit pakırat dursun. Her vakit süzük halıdını saklısın. Her bir ailege vaxtının yar buluşunu ümit kılarsın.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Amerika Birleşme Agentliği, Japonya etigerlik haberler toru, İspanya Devlet Gezisi toru Katarlık çet el taratkulları yakında Beijing'de ötküzülgen, ikinci nöbetlik dünya Adem Sıman Maşin Adem tenerket müsabıkısıge yüksek dikkat kılıp ve icabi baha berip mındak dedi. Bu katlı müsabıka Cungo'nun ilgar Maşin Adem sahasıdaki uçkandek terakkiyatını namayan kıldı. Jungo dünyaga texniki neticelerini namayan kılıplı kalmay, teximi muhimi insanların kelgüsü turmuşunu körüstüp bədi. Bu kitimki Maşini Adem Olimpik Tenerket Musabıqsi, Jungo Adem Sıman Maşini Adem Kespinin texnik körgezmisidin emili kolunuş baskıçıgı qadem koyqallıqıdın derek berudu. Maşini Adem 100 metrlik musabıq yolu da uçkandek yügürüp, İgizgi sekreş meydanı da bir sekrapla ornudun turuş. İnsanlar bilen birlikte müzik çelip, tennis top musabıqsige katnışış. Çeçilip ketken kereksiz nerslani öz aldığı parıqlandırıp, hem de retlik yigiş. Yük taklani epçillik bilen toşuş, hem de caylaştırış. 5 günde dünyadaki 6 kıtadaki 16 devletten kelgen 666 komanda. 2056 maşini adam bir sahnede maharet körüstüp, kişilerge kelgüsü

Si duygusu güçlük, pentechnik katlı ziyafeti ilip geldi. Dünya boyunca tunci adem sıman maşina adem asası gövde kılıngan universal musabıqa, dünya adem sıman maşina adem tenerket musabıqsi, hem maşina ademni sınak kılış meydani, hem maşina adem kesbinin terakiyatını közütüdüğen muhim köznek. Aldınkı növeltik bilen seliştirganda bu yıllık tenerket musabıqsının bir çoğun alahidliki teximi tez, teximi yukur boldi. Tordaşla, insaniyet dünya rekordi yetişmey vatudu dep baha bədi. Bunundan başqa, bu növetlik tenerket musabıqsı da işkilişta bəsilşike teximi əhmiyyət berilip, ademsiman maşina ademnin iktidari teximi küşeydi. Bu yıl musabıqıgı katnaştırıldıgan nurgun türlerde süni yiraqtın kontrol kılış əmeldin kaldırılıp, bütün musabe müstakil meşgulat kılışkı özgertilip, maşina adamının muhitini yıskılış ve müstakil tedbir belgileş iktidarı bir vasıt sınaldı. Şunun bilen bile 51 türlük musabıqıda 21 türlük taklidi emli kolun işçan meydan bab olup, aile, mihman saray, eşya obroti katarlık köp sahanı kaplap, musabıqı meydanını bir vasıt riyallık aylandırdı. Kuraşturuş, materyal işiltiş, aile mülazimeti, ot öçürüş, kutkuzuştun tartıp, köp iğirlikini ölçeş katarlık, nait inç kişilargıça, riyallıktaki capalık, meynet, xeterlik, kıyın iş ornadaki hel kılıç tes meselele ahırkı nişan kılındı. Tehlilçile mındak dep kardı. Bu maşina adamının musabıkı meydanıda yügürüşüdün yenim ilgirligen halda zavutlu işlişi, ailede işletilişigi karab tedrici terakki kılışını ilgiri sürüp, ademsiman maşina adamını kesipleştirip kolunuşka türtki boludu. Bunun içi de Cungo maşina adamının ifadesi naiti yakşı boldu. Maşina adam 100 metrelik yügürüş musabıkısı da insaniyet rekordunu yenilaştın tartıp, doktorhanıda öz aldığı maddi eşyalarını yetküzüp beriş. Bimarlığa del cahidi yol başlaşkıça, Cungo'nun maşina adamı köpkül vazifini kaltıs tamam dedi. Beijing adam sıman maşina adam yenilik yartış merkezini misal kalsak, bu şirket bu ketim 4 kıl maşina adamını 40 netçi musabıkı türgü katlaştırıp, köp türde yakşı neticilerini kolgu keltirdi. Alakadar mesul hadımının eğitişçe, şirket, maşina adam boğumi, kurulma şekli katarlıklarını devamlık ele alaştırıp, yukur sicillikteki hareketini küç ve maslaştırış iktidarı bilen temilligen. Sahnede bir minut maharet görüştüşke 10 yıllık ecir kiydudu. Erketimlik, bösüş, teknikinin kayıt tavlanışı ve toplanışı türtki boldu. Yakın kılladın buyan, Cungo maşina adamının tecrübe hanıdın kölemleştirip kolun ışkı ölçüş kademi tezletilip, yukur süpetlik terakiyatka yeni kuvvet koştu. Aldıraş koçularda adem sıman maşina adem katnaş signal çırıkıgı maslaşıp, avtomobillarının yürüyüşüge itekçilik kılıdı. Doğru hana dukallada adem sıman maşina adem keçilik ismini de doğru ayırıp, Dijorni Dorigar'nın hizmet besimini yenikle tutu. Sallık malumatları görüstülüşçe, Cungo'nun müstakil markalık sanayet maşini adımının işletilişi, halk ilgiliki sahasıdaki 253 türünü kaplıgan. Bu yılın aldınkı 20'de, Cungo'nun adem sıman maşini adımının zavuttun çıkış miktarı 40 mıngdın eşip, dünya boyunca ilgilgen nispeti 97% yetken. Birinci pesilde, Adem sıman maşina adem eksporti şu mezgildikidin 210% aşkan. Cungo'nun adem sıman maşina adamının terakkiyat kademi nemi üçün tedrici tezlepmandı. Tahlilçiler mundaq dep görsetti. Bu Cungo'nun siyaset cihette yöleşini zoraytkallıkının, kesb sistemisi mükemmel buluş, yasaş iktidari küçlük buluş, tenerih evzelliki gevdilik buluş, emeli görünüş, mol buluş katarlık amullarının ortak rol oynağallıkının neticesi. 15. 5 yıllık yirik plan programması da tenlik ekli iktidar devletin kelgüsü kesiplerinin noktuluk stratejiyelik orullaştırması ve kırgüzlüp, maşina adem kesbinin terakkiyatıga
texmi

Hörmətlik radio anlıqçılar, Qırğızistan paytaxtı Beşkekdə Cungu amilini həmili yerdə uçıratqılı bululu. Mişöbin şəhərdisirki dükkanlarda ücret turğan yaşla mervayit etken çiğini tetip baxmaqda. Koçularda Cungu'nun danlıq markalıq tokluq taksiyeleri və amivi avtobusları mokadak ütüşüb duraddı. Yerasti soda sarayının yayımı ornığa xənzuci dərslikler tızılğan bulup, yaşlar pat-pat toxtab körüb baqaddı. Gerli kişiler xənzu tilidə yaxşımısız, rəhmət, xeyri xoş digəndək sözlərini barğan siri ravan diyələydiğən bulub getdi. Ablaysov'nın biyadi taksi hedavatqınıqa işkili boldi. O mündaq dedi. Cungo'nun yeni energiyelik optimobilleri muhit asraydı. Yuqur önümlük, bahası mı muhabbiq? Yerli kişiler Cungo'nun məxsusatlarını nait itirap qılıdı. Cungo'nun tokluq optimobili hazır yuqur derecelik məxsusatqa aylandı. Şunun bilen bir vaqtta Cungo'da yasalgan tokluq amivi avtobuslar barğan sir köpeydi. Bir amivi avtobus çopri muhbirga Cungo'nun tokluq amivi avtobusini haydash addi, oltiruş rahat, yolucuların inkası naidi yaxşi dedi. Şu jaydiki soda saraylarga kirsiniz, əxli yan telefondan ail elektr saymanlargaca Cungo tavarlarının mal cazırga lıq tızılganlıqını. Cungo'nun bir kısım danlıq markalarının yerli kişilerge allı qacan tunuş bulup ketkeligini görürsüz. Cungo aşkanları da mihmanlarının ayığı üzülmeydi. Şincan'ın toğu korumisi yerli kişiler yaxşı kördüğün tağımlarının biri bulup kaldı. Mişöbin şehirdisirki bir dükkan hizmetçisinin tunuşturuşca, Cungo'nun mervayit etken çiği bilen her xil meyve çiği en alkışkı erişken bulup, her günü kaydı kilidiğen

خریدارلار کپشکن. جنگونو الکترولوک سودسمو یارلی کشلرنن مال ستولیش عادتیدن ازگر دواتدو. خنزو تلی اگنواتقان کارنی سای دایم توردا جنگونو مال ستولیش سبسیدن مال ستوالدو. هر خل افشاق چشک اقش قراللارن ستولیشنی یخش گردو. شنون اقششلا خنزو تلی اگنواتقان شوپی مندختری. Қырғызстан білән жүнгінің арлықы ерақ әміз. Малыны ішке әптеділі тапшырып ағылы болуды. Базы қымәт әміз. Сүптімі яқшы. Шуға нұрғын ерлі кішілі жүнгінің электроллық соды сүпсі арқылық тордың мал сетілішіні яқшы көрді. Ян телефон қипіден айылы шетілдіған кішік электр саймалырғыча, кейім кечектің ойыншықларғыча, бір посолға тағы дәриялардың халқып өтіп, ішкі дөләтінің күнділік тұрмышыны тұташтырды. Jungo tavarlarının bazarı iştik buluş bilen birge, Jungo'nun tili ve medeniyeti mu şu cayda künsürü umumlaştı. Bişkek Devletlik Daşıyosu'nun Kongzi Şöyü'nde Hanzu tili ügündüğen yaşlar barğansırı köpeydi. Sınıptın pat pat kitap okuğan avazlar alınıp durattı. Kitapçı asıga Hanzuci derslik ve Jungo medeniyetiki ait kitaplar tızılgaydı. Yangya'nın bilen Yüşi Kongzi Şöyü'nün okuğucuları. Yangya'nın Hanzu tilini 5 yıl ügengen bulup, toluk otur mektepte okuvatkan çığıdala Jungo'nun tor hikayeleri ve hajvi resimlerini körüşünü yakşı görettik. Bunun bile onun da Jungo medeniyetine güçlü kızıkış peyda buldu. Hazır o Shao Hongshu, Taobao toruğa çıkıp, tor arkalık Jungo'nun kötülük turmuşunu his kıldı. Yüşi Bultur Hanzu tili körüki yer şari hal kılgış müsabıkasına katnışıp, Beijing, Nanping, Fuzhou, Chengdu'lardan ziyaretli buldu. Bu yıl yine Guangzhou, Chengdu, Shenzhen, Shanghai ve Zhangjiajie'ye bağlı. O üçüncü köp şehrine ayrılıp Chengdu'nu en yakış görüp kaldı. O yerdekiler sayılı kılış, usul oynayışını yakış gördükken, Chengdu'daki vakitte özümünü bek azadı his kıldım dedi. Bişkek Devletlik Daşıyosu Kırgız Tili Hanzu Tili Fakültetinin dosenti Ulan mundaq dedi. Qırğızistan Jungo ikki dövlət münasibətinin əsasını qədimki ipək yoldan sürüşdürüşkə boldu. Keyin yana bu tərəqqi qılıb bir bəlbağ bir yolni tən quruş təşəbbüsünə aylandı. Suyab şəhərindəki 1000 illik xarablıqdan Kongzi şöyəninin bugünkü dərs xansığıca Jungo bilan Qırğızistanın mədəniyyət söhbəti sadası neçə min il yağırdı. Jungo bilan Qırğızistanın dostana əlaqəsi şu çaydakı yaşlara həqiqi fürsət elib gəldi. 29 yaşlıq Oruz Bekning Yutong şirketində tərcümanlıq qılıbatqınığa 5,5 yıl boldı. O muxbirğa şu jaydakı yaşlarının Jungo karxanlarında işləşni yaxşı gördüyünü etdi. O tərcümanlıq xidməti bilan şuğullanğandan keyin ailəsindəki ini sığınlarındamı Hanzu tiliga nisbətən güclü qızıqış peyda bulub ögünüşkə başladı. Onun nurğun dostları Jungo bilan sodı qilishni tanladı. Ular Jungo tovarları nayit köp, bazarı nayit çoğ değişti. Mişöbin şehirdisindeki bir istakan etken çaydan koçularda mokadek ütüşüp durduğun tokluk amivi aptı bozkıca. Çigra halkıgan elektronluk soğudadaki bir posolkadın Kongzi Şöyyanının Jungo edebiyatı dersi gice. Jungo bilen Kırgızistan'ın dostluk alakısı Bişkek koçulardaki kündülük işlerigeçi sınıp getken. Qadimi ipek yolu bugünkü gündə yeni hayati küşkü tolup, şiki dövlət xalqının qol tutuşub tan ilgirləb, kəlgüsünü ortaq yardışdiki puxta qadimine guva bulmaqda. Hörmətlik radio anılğıcıla, Qırğızistan paytaxtı Bişkekdə Jungo amilini həmili yerdə uçuratqılı bululub. Mişöbin şəhərdisirki dükkanlarda ücret turğan yaşla mervayit etken çiyini tetip baxmaqda. Koçularda Jungo'nun danlıq markalıq tokluq taksiyeleri ve amivi aptobosları mokadak ölçüp durattı. Yerasti Soda Sarayı'nın yayımı ornığa Hanzuci dərslikler tızılgan bulup, yaşlar pat pat toxtap körüp bakattı. Gerli kişiler Hanzu tılıda yaxşımısız, rahmet, xayrı xoş digendek sözlerini barğan siri ravan diyaleydiğen bulup getdi. Ablay Sof'nın biyadi taksi heydavatqınığa işkili boldi. O mundaq dedi. Jungo'nun yeni energiyelik avtomobilleri muhit asraydı. Yukur önümlük, bahası mı muhabbiq? Yerli kişiler Jungo'nun mahsusatlarını nait itirap kılıdı.
Jungo'nun tokluk avtomobili hazır yukarı derecelik mahsulat

Radyo anıvıcı dostlar. Tövende başvucu Xi Jinping'nin 2021'nin 1. ayının 22. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi İntizam Təşürüş Komitetinin 5. umumi yığında kılgan Çirilik karşı küreşke aldı bilen siyasi cihetin karış gerek namlıq sözdün üzünde anladığımız.

Radio anlıyıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021'nin 2. ayının 20. günü Partiya Tarihi Ügünüş Terbiyesi Seferverlik yığında kılgan Partiya Tarihi Ügünüş Terbiyesini kanat eydirişte Muyum Nuhtu'nu gevdilendiriş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

0: eng yeni neticeler arkalık meneğini korallandırış, emniyet yetekçilik kiliş ve hizmetlerle türütkü buluş cihetin terbiyeleş ve yetekleş gerek. İkinci, tarihi terakiyatının kanuniyeti ve umumi yüzünüşünü yenimi ilgilep, partiye ve devlet işlerinin terakiyatı da tarihi teşebbüskarlıkını baştan ahire ilgileş gerek. Tarihi terakiyatının özüge has kanuniyeti var. Lekin Adem onun da pütülleyi pasıp orunda durmaydı. Tarihi terakiyatının kanuniyeti ve umumi yüzünüşünü ilgilep, tarihi özgürüş peytini çın tutup, vaziyet karab iş görüp, cesaret bilen işleydi gallı bolsak, teğimi yakşı algı basalayımız. Markes, Engels, sosyalizmden mukarrar halda, kapitalizmden ornını basıdı galıkıdın ibaret tarihi kanuniyetini 170 netçil burulla ilmi yusundu iş bergen. Bu, İnsaniyet cemiyeti terakkiyatının arkığı yandırgılıp olmaydıgan umumi yüzün işi. Lekin onun üçün uzak tarihi ceryanını başını keçiriş ki doğru geliyordu. Bu ceryanda mevkani emniyetki koyup, her bir baskıştaki umumi yüzün işini yakşı ilgilep, köz aldığımızdaki işlerini yakşı kılışımız gerek. Yüzyıllık küreş ceryanı da partimiz baştın ahır, Markizmning asosiy qoidalari orqali umumiy yuzilishni tahlil qilib va ilgilab, Jongo bilan dunyoning munosabatini to'g'ri bartaraf qilib, turli tarixiy fursatlarni mohirlik bilan ching tutib va uningdan yaxshi foydalanib keldi. Partiyamizning dunyoga kelishi dunyoning taraqqiyot yuzilishiga loyiqlashganligining natijasi. Oktyabr inqilobining g'alaba qilishi, sotsializmning gullanishi Дәл әйні чағдекі дүнияның өмімі үзінліші еді. Партиямыз мұ, шу дүнияви үзінліштің барлық келіп, дәвірнің алдыды маңды. Япон тажауызчыларығы қаршы ұрыш мәзгілі де, партиямыз дүния фашизмға қаршы ұрыш өмімі үзінліші вән жонғы қалқының япон тажауызчыларығы қаршы тұрып, вәтәні мұнқарызліктің құтылдырышны Küçlük arzu kılış umumi yüzünüşünü çıkış kılıp, Yapon tacavuzçılarına karşı milli birlik sepnin kuruluşunu ligiri sürdü. Hem de ahırki hesapta halkını istifaklaştırıp ve yitekleb, Yapon tacavuzçılarına karşı uruşunun ulu galbisini kolu keltirdi. Cunha halk cumhuriyetinin kuruluşu ve müstekemlişi mu devir ikimiga layıklaşkallıkının mehsulü. Әйні чағда социализм тәрәкі қылып, зорайған Азия, Африка, Латын Америкасы да милли азаттық әркетлері жүш ұрып раважынып, шарық шамылы, ғарып шамылыны безіп түшудіған вәзиет шәкілленген еді. Еңі Джонго дәл шу шарық шамылының тәсірді дүнияғы кәлді вән пүттіріп тұралыды. Слахат Ечевичтің ібарет зор тәдбір мұ, Партиямыздың дәуір иқымының чоңқыр күзетіші асасыды отырық қойылған. Әйні чағда, дүнияда ұқтисад, пән техника тез тәрәқи қылып, дөлтіміз тәрәқиятының халықара ұлғар сәвия білен болған пәріқи көрінәрлік чоңыйып кеткен еді. Шоңа елдаштың Шопин, біз дәуірнің қадымығы етшіп алмақчымыз. Бізнің ұслахатты етмекші болған мәқсітіміз шу деген еді. Партиямыз дүнияның өмімі үзінішіге ілмі хөкім чықырып, партия вән дөләт қызметінің мәркізіні өткешкі бәл бағылап, Слахат Ечевичнің тарихи мұқаддімісіні жасарат білін ашты. Парасәттің пұрсәт әузәл. Тарихны білгенділа, Ирақны көргілі болуды. Тарихны түшенгенділа, Ирақы жүргілі болуды. Бүтін партиядекіләні, Jonghua millitining ulug gulinishidan iborat strategiyalik umumliq va dunyoda 100 yildami ko'rilib boqmagan zo'r o'zgarishni ko'ngliga pukib, buyuk tarix qarishini turg'izib, tarix iqini, davr iqimi, dunyo vaziyatini kuzatish orqali o'zgarish prinsipini tahlil qilib, tarixiy qonuniyat ustida izlanib, munosib strategiya, taktikalarni o'tirib qo'yib, xizmatlarning sistemaliqligi oldin ko'rarliki ve icatçılığını aşırış cihetin terbiyeleş ve yitekleş gerek. Üçüncü, partiyanın karakteri ve asasi məxsidigi bolgan tonuşni yanımı çonkurlaştırıp, markizmlik partiyanın roşen xısıltını baştın ahır saklaş gerek. Partiyimiz xalq arasının kelge. Xalq partiyimizin uli ve can tomri. Xalq üçün kurulup, xalq tayinip gülünüp, baştın ahır xalq bilen bir sept turup, xalq menpet üçün küreş kiliş, partiyimizin kuruluş, gülünüş, kudret tepiştiki tüp mevkesi ve məxsidi. Partiyimizin 100 yıllık tarihi, partiyanın əsli məxsidi ve burcunu əmliyeti körsətken tarix. Partiya bilen xalq kalıptaş, hem nəpəs, təqdirdaş bolğan tarix. Büyük inqilab məğlub bolğan ikin, kurban bolğan 300 mindan artıq inqilabçının köp kısmı partiyamızga ägişip inqilab kılğan xalq ammısı idi. Qızıl armiya mezgilide xalq ammısı partiya ve xalq armiyasının polat istikamı bolğan. Yapon tacavuzçılarga karşı uruş mezgilide partiyamız ammını kən kölemde seferver kılıp, Yapon tacavuzçılarını xalq uruşunun bepayan denizgi gərq kılğan. Xayxay cinginin qalbisi Puralanın kol harvısıgı tayınıp kolu kelgen. Çangcan deryasının ötüş cinginin qalbisi Puralanın kemi kolvaqlarıgı tayınıp kolu kelgen. Sosyalistik inqilab ve kuruluşunun muvaffaqiyatlarını xalq ammısı kol silip işlep kolu keltürgen. Islahat içi bitiştin ibaret uluq tarihi tiyatrda 100 milyonluğan xalq ammısı baş rol alğan. Tarix şunu toluq ispatladı ki, hakimiyet xalq demektir. Xalq hakimiyet demektir. Xalq rayının mayillığı partiyanın hayat mamatığı takılıdı. Partiyamız xalqının işençini qoluğu keltürüp, xalqının qoluşuğu erişkendila her qanda qiyinçiliğini yeneleydi. Hemme işte qalbi qazına alaydı. Eksiçi bolğanda biz hiç işini vücutku çıxır almayımız. Hatta harap dışkı yüzünümüz. Partiyamızın nizam namisi de Jongo Komünistik Partiyası Jongo İşçiler Sınıfı'nın avantgard ettirdi. Şundakla Jongo Halkı ve Jonghua Milleti'nin avantgard ettirdi de başlığı aydınlaştırılgan. Partiya nizam namisi de yine partiya can dil bilen halk üçün hizmet kılıçtı çıntırıdı. Her kandak vakitte ammının menfaatini birinci oranı koyup ammı bilen Japadımı, alavetdimi billi bulup, en koyuk münasibetini saklaydı o dep, inek belgilengen. Bu bizden, cezmen, cemiyetinin terakkiyat kanunitigi hürmet kılıç bilen, xalqının tarihi asasi gevdelik ornığı hürmet kılıçının birdeklikide. Yüksek gayi üçün küreş kılıç bilen, enken xalqının menfaatini közleşinin birdeklikide. Partiyanın türlü hizmetlerini oğrulaş bilen, xalqının menfaatini işqa aşırışının birdeklikide çın turup, ammıdın mengü ayrılıp kalmay, amm bilen halavetini tən görüp, japanımı tən tartıp, sıx soğuğunu tən baştın keçürüşümüz gereklikini tələb kılıdı. Bütün partiyadikilerini, partiyanın karakteri ve asasi məxsidini çonkurtunup, hem de xalqını közləş, hem de xalq tayin işti çın turup, baştın ahırı, xalqını kalıp törgü koyup, xalqının güzel turmuş istikini küreş nişanı kılıp, pütkül xalqını ıslahat, terakiyat, neticilerden teximi köp, teximi adil menfaatlendiriş kütürütkü bulup, ortak beyişta, teximi roşen mayetlik ilgirle şasıl kılış kütürütkü bulup, 1 milyar 200 milyon jungo xalqını, Jonghua milletinin uluq gülün işini ilgiri sürdüğen, kudretlik küş kılıp uyuşturuş cihetin terbiyeleş, ve yitekleş gerek. Hürmetlik radyo anlıkçılar, biz bugünkü ügünüş programımızda başvucu Xi Jinping'in 2021 yılı 1. ayının 22. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Növetlik Merkezi İntizam Tevşürüş Komitetinin 5. umumi yığında kılgan çeliklik karşı küreşke aldı bilen siyasi cihetin karış gerek namlıq sözünün üzünde. Ve başvucu Xi Jinping'in 2021 yılı 2. ayının 20. günü Partiya Tarihi Ügünüş Terbiyesi Seferverlik Yığında kılgan
1: partiya tarixi ügünüş tərbiyəsini qanat eydirişdə mühim nöqtəni gəvdiləndiriş gərək namlıq sözünün bir qısmını anlattıq.

trening programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazar etsin Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklılar, stansımızın başka programları da bolsun.

Şu arada apam telefon kıldı. Şıklığından çandırıp koymacı mı? Dedi Sulpiye. Sen ala, avazımdan çınıp kalmışsın yine. Dedim Sulpiye'ye telefonu sunup. Ha Şerif baba, yakşı, silacı. Ha, biz ne öyde? Şahla suhanlık kırıp getkendi. Çıkıp sana telefon kaydırsın ha? Makula. Bugün konup kalaycı, adlakamı bulmağın dengin. Dedim ben. Kaysam apam tolu gep soraydı akıcan. Şundak kılaylı, hacep yakşı. Baylı Şerife apam bu şundak da sen bop diken. Yüz gözlerimle yüvelip, özümle telefon kıptayıp oldu. Sulpiye işkimiz, küçük vaxtımızda gerek birbirimizde karışıp yetip paranga düştük. İrpan işkimizin işi muşundakıl tüydüme emdi. Dep, hırsınıp koydum ben. İşkanlarının açık gibi anlağı o. Neçik gün özse pes koyu düşüp

پرسنت زیارت قلنگوچی درس خانده مزاکر قلش ازره ترکی بولش یتالک امس تب قرغن. 24.5% زیارت نقبول قلنگوچی درس مزمونی نزریگ مایل بولوب ارنق قلش آسان امس تب قرغن. 34.32% زیارت قلنگوچی درس ارنانن ازشکلیکنی آسان تلغلب و مایدغلقنی بلدرگن. 24.9% زیارت قلنگوچی درس اتدغان اقتقچنن کسبی درکسی یتالک امس. Muhabbatlashish psixikasi yaqin munosabatni ilmiy tadqiq qilish kamchil deb qaragan. Muhabbat darsiga bo'lgan umidni tilg'aganda 67.27% ziyorat qilinguvchi dars o'tadigan o'qituvchining hissiyat psixikasi tadqiqoti jihatida bir qadar yuqori kasbiy darajasi bo'lishini umid qiladiganligini bildirgan. 52.129% ziyorat qilinguvchi davr bilan teng ilgirlab navbatdagi oliy maktab o'quvchilarining hissiyat jihatiga gangrab qilishini hal qilishni umid qilgan. 45.101% ziyorat qilinguvchi darsxonada o'quvchilarni savol so'rash va muzokara qilishga rag'batlantirishni umid qilgan va hokazolar. Buningdan ilgari ba'zi oliy maktablarning muhabbat darsida dars o'tadigan o'qituvchilarning ko'z qarshi kona, an'anaviy o'ylinish, muhabbat to'g'ri qarshi ta'kidlanganligi uchun talash tortish qo'zg'agan. Bu xulakvalga qarata jangli dars o'tadigan o'qituvchining o'quvchilarga yaqinlashishini Dərsxanda oxucularının oxşuş bulmağın ihtiyacıqa asasən tənşiş ilib verişini, məsələn, birinci saatlik dərsdə sual qayğızı tarqıtıb təkşürüş ilib verib, təkşürüş nəticisi asasən oxucularının diqqət noxtısını düşünüşünü, həm də qaratmalıq boğan alda oxuş ilib verişini ümit qaldı. Lişən şu Ali Məktəblə Ara Boğul dərslədə pal əmkarlaşıb, Məktəblə Ara almaşdırış və dərs muhakimisi ilgir sürüşünü ümit qaldı. Dönşinşin bunalarını bildirdi. Muhabbat dərsini altın dərs yəki su dərs qılıb ötüş, Muhimi yanala sağlam öylünüş, muhabbet karşını, ultaş, muhabbet nazarisini asas kılış. Ders ötüdüğü okutukçılar mikriban mesuliyetçen buluş. Şunakla bir kadar yukarı kesbi sapağı egi buluş, hem de okutukçılar bilen bilen öz bitiliş çeryandaki meseleleri yüzülünüş gerek. Onun karışıca muhabbet dersinin kıymetki egi kılış için üç özgürüş kütoğur geldikken. Birincisi, okutukçının noktasının okutukçılarının noktası ve ötüş. Oquvçilarni markaz qilish, oquvçilarning o'ylaganlarini bu darsdan chiqish nuqtasi qilish. Ikkinchisi, ustozlarning ro'yolatidan oquvçilarning ro'yolatigacha barobar o'rtaq tarpa qilib, hissiyot va o'spitilish, muhabbat to'g'risidagi temalarni hamkorlashib muhokama qilish kerak. O'qituvchining yetaklashi va egilishi intayin muhim. Masalan, oliy maktab o'quvchilarining sog'lom o'spitilishni chiqish nuqtasi qilishni tashabbus qilish kerak. Uchinchisi, O'qituvchilarning shaxsiy tajribasidan yoshlarning yakka ta'siratiga o'zgarib, oliy maktab o'quvchilarining o'z bitilishiga yordam berib, texmi yaxshi o'ziga aylanish kerak. Qadirli do'stlar, butunlay qorong'u muhitda biz ko'zimizni yumgan vaqtimizda ba'zi g'alita to'lqinsimon chiziqchilarni ko'ra olamiz. Bu xuddi ko'rish sezimining ifodalanishiga o'xshaydi. Nurg'un kishilar bu to'lqinlarning zoti nima ekanligiga qiziqqan bo'lishi mumkin. Ondaqda ko'rish ixtidori to'sqog'i uchirganlarning ko'zimi bu to'lqinlarni ko'ra olamdi. Ko'rish quvvati normal kishilarga nisbatan aytganda ko'zni yumganda har xil suratlar paydo bo'ladigan ahvollar fosfin hodisasi deb ataldi. Bu xil hodisa nihoyat keng doiralik bo'lib, faqat to'lqinsimon chiziqlarni ko'rish tilish ifodalanmaydi. Siz odatda uzoq zo'ngzib o'tirib, o'rningizdan turganda ko'zingiz beyaram bo'lishi mumkin. Ko'zingizni kuchayib uvlaganda, ma'lum bir narsaga nazar solganda, ko'zingiz tuyuqsiz yumilgandan keyin paydo bo'lgan orqa ko'rish tasvirining hammasi yorug'likdagi xiyoliy ko'rish sezimi hisoblanadi. Nöbetdə nur xiyoliy ko'rish sezimi to'g'risida nurg'un tushuntirishlar bor. Buning ichida ko'p uchraydigan qarash mundaq ikki xil. Biri buni ko'zning besimga uchirishidan ko'rish to'r pardasi nerv hujayralarining aktivlashishidan bo'lgan deb qaraydi. Yana biri ko'rish tizimining orqasi bo'laklaridagi hujayralar qiziqtirilib yoki o'zligidan biologik foton hosil qilib, ko'zimizda buniga nisbatan sezim paydo bo'ladi deb qaraydi. Bizning ko'zimiz xuddi fotoapparatga o'xshash xizmat qiladi. To'xtamay nur yig'idi. Bu nurlar ko'rish to'r pardasiga tushadi. Ko'rish to'r pardasida bir qancha xil nurg'i sezgir hujayralar bo'ladi. Bu hujayralar nur orqali harakatlanadi hamda nur signalini elektr signalga aylantirdi. Undan elektr signali ko'rish to'r pardasidan ko'rish nervi orqali cho'ng miyaga yetkaziladi. Eng oxirida cho'ng miya bu signallarni tushuntiradi. Ya'ni biz tushundigan surat paydo bo'ladi. Nur xiyoliy ko'rishning birinchi xil tushuntirishida nur mavjud emas. Faqat bizning nur sezgich hujayralarimiz yoki nerv hujayralarimiz qata qo'zg'atilib, nur xiyoliy ko'rish sezimi paydo bo'ladi deb qaraldi. Ikkinchi xil tushuntirishda biz ko'zimizni yumgan bilanmi nur yanil mavjud bo'ladi. Bu nur o'zimizning hujayralarning modda almashtirish jarayonida yoki ximiyalik reaksiya jarayonida foton qo'yib berishdan keladi. Bu fotolarda ko'rgili bo'ladigan nurning to'lqin uzunligi doirasi bo'ladi. Bu ko'rgili bo'ladigan nurga sezgir hujayralarni qo'zg'atadi hamda normal narsalarni ko'rganga o'xshash signal almashtiradi va tarqatadi. Buning sababi odatda to'lqinsimon chiziqchilar ba'zida yaltiroq bo'ladi.
Çünkü normal ahvalda öyceğeri koyup berdiğin foton naita az buludu. Eğer sırtkı gıdıkılınış, mesela közünün ulaş katarlıkla bolsa öceğerinin tez süratte koyup berilişini keltürüp çıkırıp, tekhi müküp foton koyup berdi. Şunu bilen, yaltıraq nur payda buludu. Yine biz yukarıda tılgı alğan məlum bir nersi uzaq tikilip qarğan denkin payda boğan körüş arqısı təsveri. Uzaq tikilip qaraş dəb düşündürülüşümü bir xil besin bulup, o nur sazgücü öceğerlerini ziyadı uç qalatke çüşürüp koydu. Şuna körgen bilemi sazgü toxtap qalıdı. Köz yanılı tez süratte foton koyup berdi, hem de məlum bir nersinin qoş sayısı payda buludu. Ondaqta körüş iqtidari tosalğı uçurğalla bu nurni körelemdu yok. Köpsaniki körüş iqtidari tosalğı uçurğallağı nisbətten etkanda ola nurni sezaleydu. Onun üstüki bazıları nurğa nisbətən intayın sezgür. Manı bu nurğun körüş iqtidari tosalğı uçurğallarının közünü qar rəx bilən yip qoysi ya ki qar közənək takvilişidiki səbəblərinin biri. Ulanın az diyendimi bir kısım nur sezgücü öyücəyirleri normal hizmet kılıdı. Körüş nervisi öyücəyirisi de mi mesele yok. Şuna nur hiyali körüş seziminin sahibi neyin buluştun katı nazar ula hamının nurunu sezaleydi. Lekin hakiki yorukluk sezimi bulmağın körüş iktidari tosağı uçurğalla üçün etkanda ula yen yorukluğunu körelemdi yok. Köp kısım kişiler pütüllay körelmeydi galla köz aldığı karanğılıklı körüdü deyip karaydı. Ama internet doğrunun umumlu işe gişip, nurgun kişi emalarının karanğılıklı emez belki bir parça kuruklukunu kördü galıqını alıgan buluşu mümkün. Bazı kişiler hatta bu kılı işleminin zadı kandaq duygu işkallikini təsvirləb bərgən. O xuddi, siz bir közünü içip bir közünü jumğanda şu közünü jumğandı kəhval qoxşaydı. Körüş iqtidari tosalğı uçurğanlardan qaranğılıqdan nemini görürsüz deyip soralğanda ula hiç nime degen söz bilen özün körgen altını nisbətdeydi. Lekin əmil adam budaq təsirləməydi. Əməliyyatda hər bir körüş iqtidari tosalğı uçurğan adamın körgen əhval oxşaş bolmaydı. Tamon Rus ballıq dəvirdə bir qetimli xata operasiya səbəbindən körüş qutudan pütülləy ayrılıp qalğan bolub, o özünün nurunu görələydiğanlığını etqan. Yani köp miqdardakı nur, yoruq, rəngarəng üzlüksüz özgürüp durdu. Daim kişinin dixtini tartılan nur. Bu onun əsli təsvir sözü. Onun başqa uyanı mundaq bir mənzirini təsvirləb bərgən. Yəni, bir qiyniq qoğur rənglik arıq görünüş. Aldi və otursud yeşil rənglik nur çıxırdıqan qısmı var. Andın özgürüb durdu. Körüş dairisinin başqa qısmını yapılaqlaşdırılgan geometrilik şəkil əqri sızıq və bulut igilgən. Uyanı məylisiz qanda qusul qoğunuşunuzun qəti nəzər bu sürət və nur məngü yoxab getməkdi. Onun üstüge özlüksüz özgürüb durdu digən. Dəsləbdə o hətta bunu əqiqi nur, özün körüş qotunun yaxşılanqallıqının işbadisi dəb qarğan. Tamon Rosun bu xil altı bəlkə nur görü sezimi bulmasıqı mümkün. O bizge oxşaş közge besim şiltiş arqılıq nur görü sezimi payda qılalmaydı. O özünün bu xil altını körü sezimi dəb atıqan. Bəlkə bu hadislə onun təsəvvür dılı buluşu mümkün. Onun nurğa sezgür öcəyirliri və nervi öcəyirliri iqtidarını pütüllə yok atıqan buluşu mümkün. Lekin Tamon Rus pütüllay körmeydi qallarının həmmisigi vəkili qılalmaydı. Onun üstüge bəzilədi Roşanalda nur körü sezimi payda buludu. Əməliyyətdə bu bizim körüş nervimizdən rol oynaydı qallıqıdın deyirək beyirdi. Bəzi körüş iqtidari tosalğı uçurğan kişilədə fəqat nurğı səzgür hüceyirlə iqtidarını pütüllay yok atqan buluşu mümkün. Lekin nervi hüceyirləri yanılı xizmət qılalaydı. Fəqat bu hüceyirlər signal mənbəsindən ayrılıb qalıdı. Şuna, əgər məlum əhvalası da bəzi körüş nervi hüceyirləri qozğıtılsa, nurda körüş sezimi payda buludu. Təlçündaq boğaşqa hazır alımla, nurda xiyali körüş iqtidari pütülləy körməz bulub qalqallarının qısmən körüş qotunu əsliki kəltürməkdə. Alımla bəzi üskünlə arqılıq sürət qıtartıb, uni telegramı qaylandırıb, andın nervi hüceyirisi yetküzüb berdi. Adi qilib etqanda, bu üskünlə közdən əsildəki nur səzgücü hüceyirlərinin oranını alıqan. Hazır bəb oğan texnika pütülləy körəlməydiğən adəmni bu xil üskünlə taqqa şarqılıq cisimnin ıznasını körüş imkaniyyəti qıldı. Yəni bir tərəbdən bəzi tuğumu körəlməydiğən, tuğma və kiyin körəlməz bulub qalqalar otursa da naiti çoğun pərx var. Onların içindəki bir qısım kişilər bəlkim az dolu körəlişi mümkün. Çünki ulanın nervi hüceyirləri normal qozğutulsula, qova körü sezimi payda buludu. Lekin tuğumu körüş iqtidari tosalğı uçurğalla bu xil mənzərini təsvirləb bir almaydı. Qadirlik dostlar, tövəndə təbiət dünyasıki ən qoqunuşluq 10 xil ayvan bilən tonuşub çıxımız. Birincisi, qarı tulxutun. O, bir xil ömçük bulub, bədinigi qarı rənglik çapan kiyib, xətərlik zəlik suyuqluqunu ilib jürüdü. Dünyanın ər qaysi yaylarda onu tapqılı buludu. İkincisi, qan şorğıcı çəpərən. Qan şorğıcı çəpərən hayvallarının qinini ozuq qılıdı. Üçüncisi, su boğumu yelini. Su boğumu yelininin uzunluğu 10 nəçi metr, eğirliği 100 kilogramdan aşıdı. Bu xil boğumu yelallarının əmmisinin bədən şəkli qayyət zor bulub, lıqamay, küçümün aytı zor. Şuna asandiki olcularla bu boğumu yelallarının ağızdan qeçib qutulalaydı. Tördüncisi, adam xorbiliq.
Нұрғын кинола адамқор бейліқні асасы темі қылып сүретке ілінген. Шуңа адамқор бейліқла көпчілікі натуны шемес. Керче, реалықтық адамқор бейліқланың тені анчы чоң болмысы мұ, әмі бір топ адамқор бейліқла топласа, су қалысын чоңлығыр кайваланымы еветі әлейді. Бәшіншісі, Австралия тұзуқ су тұмысқи. Тұмсақның тішләш күчін айты күшлік. Австралия тұмысқы мүшіндақ. О кішін айран қалдырдыған тішләш күчі кейге. Оның үстіге о сәбәпсізді инсанлар ғойжым қылыды. Шындақла о дүниядегі азырғы қадар байқалған әң чоң көш қорайван. Алтыншысы чоң ақ ләхәң. Чоң ақ ләхәң тоғырсыдегі баштемілік фильмләмі аз емес. Оның өткір тішілері оны оның ағызды найт аз қачырды. Оның үстіге чоң ақ ләхәң яны инсанлар ғойжым қылыды. Теңіз океалардегі кішкене қан едімі ұланы асал өзге жәліп қылалайды. Етіншісі Қарманбай еліні. Қарманбай еліні тоғырсыда сізге дейдіған бір лейгіз кеп, әгер оны көрген болсаңыз, бәдәр қассаңыз болуды. Сәкізіншісі суғы шоңғығы үші өмічік. Бұқыл өмічік адамны чеқуас адам өліп кетмейді, лекен чеқуалға ер қатты қағырайды, бүтін бәдені қыздайды. Бұнда қаламетлер бір мәзгіл дауымдышыды, лекен елімі яқшы ұласуды яшығашқа, кішілі оны асай үшчіртанмайды. Тоқызыншісі тоқлық елан білік. Тоқтық елан білікні көп сіздәшін ағажеті йоқ. Әгер суды оны ұшыртып қасыңыз, еңіл оныңдың өзіңізді чәтке ағыныңыз яқшы. Әгер оның тоқ су құйтып, ұшыңыздың кетіп, сізді ешкен байқымыса су астығы чөпіп кетішіңіз мүмкін. Оныншысы, Австралиядегі сандық шәкірлік мейдоза. Дәрбәққа чырайлық нәрсенің әмісі зәрлік келеді. Бұқыл мейдоза әқиқатан чырайлық, бірақ оның ұрғын адамның өлімігі сәбші болған жалықланың бірі. Оны пәкәт жырақтылы көз түшкі болуды, лекен еқілішкі болмайды.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlanın. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla eski saflıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzu sebeplik. Eski tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Ben immunitet sistemisi. Uklamay, tanat kuzu sebeplik. Yakından bu yan linfa hücayirlerim ve kisellik karşıtırgıcı hücayirlerim bekle acizlap getdi. Bakteriyeler beden azalarımda halıqancı buzgunçılık kılıp atıdı.
2: Ben börek. Uxlamay tang atkızı ötüş sebeplik zehir tazlaş hizmetim katık kalayım kalışıp getdi. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek. Uzun mezgil uxlamay tang atkızı sebeplik hizmetim normdan eşip gitip tügüşel edip kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tang atkızış kararsız bombağı oxşaydı. Beden azaları normadan artı hizmet kılgalıqtan agahlandırış berdi. Tanışıdınız mı?
5: Ben bir tamçı su.
6: Ben mi bir tamçı su?
5: Ben süpsüzük yeriktin geldim.

0: Ben Pakız Su Ambarı'dan geldim.
1: Güllükte güllerini soğur ben.
0: Cümekni çın etmektu. Ben Evrez yoluğa ikip gittim.
1: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlerini soğardım.
0: Baskının su deryağı kuyup verildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
2: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ormanı tapsın.

Hukuki subyekti öz namini özünün ticareti yaki ticaretinin bir kısmı bilen koşup başkalarına haklıq yaki haksız ötünüp berişke hukukluq. Nam hukukini ötünüp beriş, toluq ötünüp beriş ve kısmen ötünüp beriş dep ayrılıdı. 5. Başkalarının işletişige icazet beriş. Başkalarının karxana namini işletişige icazet beriş mu nam hukukini yürgüzüşünün mühim usulu bulup adette toxtam tüzü şekli arqılıq hukuk berilidu. Bu dilo misalı da Tengfei Xalqara Sayahat Kooperatibi, Beijing Tengfei Sayahat Kooperatibi'den icazat almay turup, təşviqat jarayanı da Beijing Tengliyü digen xatni öz meylici işiltip, istimalcılarının bu iki kooperatibini arlaştırıp etişini keltürüp çıkarğan. Beijing Tengfei Sayahat Kooperatibi'nin kanunlu hukuk mənbətige ziyan yetküzgen. Tengfei Xalqara Sayahat Kooperatibi bilen Beijing Tengfei Sayahat Kooperatibi oxşaş bir kəsibdiki rikabetçi. Beijing Tengfei Sayahat Kooperatibi'nin karxanı nami ve kısıkçı atılışının bir kadar danlıq şikayelikini enik bilip durup mu, öz meylici işletip, başkalarının danqı arqılıq özünü təşviq qilish, kengaytış məqsidige yetmekçi bolğan. Bu kılmış natoğra rikabet kılmışıgı təbə. Wang Changming'nin Tengfei Xalqara Sayahat Kooperatibi'nin təşviqatı da Beijing Tengliyü diyen xatını işiltişini dərhal toxtatış. Beijing Tengfei Sayahat Kooperatibi'nin aşkar keçirim soraş, həm də ziyan töyləşini tələb qılışı əqilgi muhabbiq. Xalq sot məhkəmisi qollışı kerek. Junxua Xalq Cumhuriyetinin əxtələb qanun dəsturunun 1013-cü maddəsi da mundaq deyilgən. Qanuni igilər, qanuni igi əməz təşkilatlar nam hukuku igi. Namını kanun boyunca belgeleş, işletiş, özgertiş, ödünüp beriş ya ki başkalarının işletişige icazet berişge hukukluq. Junxua Xalq Cumhuriyetinin əxtələb kanun dəsturunun 1014-cü maddesi de mundaq deyilgən. Hər qandaq təşkilat ya ki şəxsinin arlışış, oğurluqca işletiveliş, suyu istimal qılış qatarlı usullar bilən başkalarının isim familiyə, hukuki ya ki nam hukukuqa ziyan selişiğa yol koyulmaydı.

Öz özüge hizmet kılış herkitini aşırıvetse, ziyalanğıcının zeynini tölep veriş gerek mi? Şünliven bakmıcılık deniz rayonu muhitini tüzey sebebinin bırakla 2 yıl taşınıp kaldı. Arlıkta ızcıl birer adamı başkurmadı. Şunun bilen Wang Xiaoqiang'nın savaqdışı Sun Shangyun, pırsatın paydınıp başka bir neç bakmıcı ailesi bilen

0: 强年，快，踩着我上去。
1: 哥，我来了。
2: 哥，我来。

Sevimli radyo anlıkçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni köyler sizge hemrab olsun. Nakşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıqını kandırdığan mənivi bulak. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küy kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşı muzika, ümit kütolgan cüşkün kalitlerge huzur bir işlaydı. Sizden mənivi teşnalıqınızda kandırdığan yanırat nakşıla, sərxil küyle, üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde teximi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurlim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Yani ondak olsa tuncu köyümüzle başlap gettik.

Mehir bir bulak. Pinhan çaşmasını hiç kim kömegen. Mehir bir derek sayısını aptap kıbegen. Mehir kımmetlik baylık horap tügümeydigan. Mehir bir güher hemmeylen erişini arzulaydigan. Mehir beğişlaştın pişkan meyve. Yakşılıktın külgen çiçek. Mehir yakşılıktın taralgan hoş hit. Tikensiz kuşaklarda yaşargan bahar. Mehir huddu bahar aptıpidek sizni, meni, hemimizni güzellik küçümdürdü. Mehir huddu simsim yamğurdek kişini hayacanğı başlaydı. Mehir huddu porekleb içilgan güldek hoş yedi bilen bizni mezhoş kılıdı. Söyümlük dostum, turmuşta mehirlik bulaylı. Her cayda mehir takıtaylı. Mehir muhabbetlik güylerimiz silah üçün.

Sevimlik radyo anlıqıcılar, şu taptı programımız da alınış yuvatıdı. Tolu mu güzel muhabbet nakşılarını anlavatımız? Muhabbet, usuzluğumuzda kandırdığan bulak. Kış güldürdeki ıllık koyaş. Muhabbet, könlümüzdeki seğiniş. O kişilik dünyanı çonkur ve mengülük güzellikle başlaydı. Muhabbet, bizni tügümez bəxt duyğusuğa qarıq qılıdı. Şuna, biz her vakit muhabbet bilen yaşayışını bilişimiz gerek. Sizden, menin, onun hemimizden kalbi muhabbet bilen tolsun. Hemimiz onun huzur alaylı ve muhabbetini, ibadileşini ügünü alaylı. Muhabbet, könlümüzden mengülük oran ilip hayatımızda güzellik doldursun. Muhabbet, hayat seferimizde yar bolsun. Yine ondak bolsa, muhabbetlik köy, bizge hemra bolsun.

Мәйлі ол тұрыш, яки өрі тұрыш болсын. Бүгінгі күнде көп сандығы кішілі ян телефоныны ықтиярсыз сейіріп, нәтче секунд, он нәтче секундлық қысқа видеоны тез сүрәтті алмаштыруды. Кішілерінің дикті күтілләй экранға мәптім болып, задыла тоқтымайды. Тұйықсыз бешіні көтіріп, бір саатның өтіп кеткенлікіні, Yeni bir xire halette yerim keçi bulup kalgallıkını baykaydı. Kıska video nurgun kişilerinin boş vaktini ilgilemekte. Net çıkettim telefonunu emdili koyu. Yeni hızlık duruşunun keynige kirip koluğa alıdı. Enikla bir küllük şurni kubul kılgan bolsa mı? Lekin vakit parça pırat mezmullaha sırap bulup getirdi. Kısqa video əslide aram iliş. Köngül geçişinin bir xil usulü turuqlu. Nemişqa ön tinsiz. Alda biznin şunç köp vaxtimizni igil valudu. Kısqa video insanla çoğun menisinin uçur pişiqlap işləş alayidligidin paydilinip layelengen bulup, çoğun menimizin köp yolluq, uçur pişiqlap işləş ehtiyacını kandurudu. Gerçi pekat bir netçi sekundin netçi 10 sekund kıçı bolsa mı? Onun köp yolluq sezgü əzalarının oyğıtışı işlet küçülərinin uçur məzmonuğu bolğan təsiratını küçəydi. İşlet küçülərinin xuşallıq tuyğusunu kozğaydı. Şundaqla işletiş, çastotisi və vaxtını yenimi aşurdu. Kısqa video idi ki yok

Üç, tuyğusunu yukarı götürdü. Fakat en yukarı pelliğe çıkan kısmını la körüstü. Ademli hayacangı salıdı. Yürek dolkulları mevcut urgandın keyin. Özünün ekran aldı da cimcit oturup bir kinoni toluk körüşke amalsız kalgallıkını yiz kılıdı. Izçıl küşlük keyfiyatının tesirige. Uçurgan çoğmine sel mürekkep. Sörelme. Addi vekalik mezmunuğa duş gelgende. Tez almaştırıp, rıdıklaydıgan intilişke iyi bulup, Adem'nin könlünü parakende kılıp, tez sürette ilgirleşke, mecbur boludu. Biz aldı bilen nemi üçün kıska video kördüğallıkımızı aydınlaştırabilişimiz gerek. Aboneciler bilen kıska video vasıtları otursudaki öz ara tesir körsüş usulüğe asasen. Kıska video ne kural karakterlik işiltiş ve murasım karakterlik işiltiş deyip ayrışkı boludu. Aldın kısı maksatlik işiltişini körüstüdü. Meselen, kıska videodun bazı bilimlerini ügeniş. Keyinkisi, adet karakterlik işiltişini körüstüdü. Hareket neticesinin üzlüksüz küçüğüşüge egişip, kıska video körüş tedrici adetke aylanıdı. Hem kontrol kılıç tespit oldu. Kural karakterlik işiltiştin. Murasım karakterlik işiltişkiçe bolgan ceryan, kıska videoga mestanı buluşunun şekilleniş ceryanıdır. Şunva, kündilik turmuşta, kıska video ini aşkanda, özünün meksitinin nemiş geldikini soraş. Kerek, eğer ögünüş türüdeki bolsa, ögünüş nişanıga asasen bekisi boludu. Eğer aram iliş, köngül iç türüdeki bolsa, işletiş vaktini çekleş gerek. Kıska video körgende, anlık alda çoğun, menenin kontrol kılış. Pişiklap işleş, ses temisini kozgıtıp, onu tırışıp, aktiflaştırış aletige keltürüş gerek. Eğer kıska videonun özünün keyfiyatı ya ki besim seviyesige selbi tesir. Körsetkenlikini baykısa ya ki özünün içige çöküp ketkenlikini baykısa. Derhal ayrılış gerek. Kontrol kılış. Pişiklap işleş ses temisinin nazaret kılış iktidarını anlık meşk kılın. Her bir kıska videonu bir körüpla ötküzüp etmek. Belki onunla baha berişini sınap yıkış, hem de okşaş bir temedeki videonun yakşı naçarlıkı ve kiliş menbesini tahlil kılıp, yukarı süpetlik küçür menbesini tallap, özüge teve ela süpetlik kıska video baylık ambri berpa kılış gerek. Eğer kıska video körüşte kıyın ehvalgı çüşüp kalsa, kıska video körüş vaktini maksatlık alda azaytış ya ki etni yüyüvitip. Hedidin ziyade mestanı bulup ketişini kontrol kılış gerek. Arılap üzülüş herkitini sınap baksımı boludu. Meselen, birinci ketimlik üzülüş herkiti 2 gün devamlaşıdı. Bu 2 gün şide kıska videonun ornini alalaydıgan başka faaliyetlerini izlese boludu. Meselen kitap görüş, hareket kılış, ictimai alaka katarlıkla. İkinci ketimlik üzülüş hareketi de anlık halda yıraklaşış, uzartış gerek. Meselen bir hepte yakın yolum aslık. Bu bir hepte işi de devamlık yakşı hareket adetini yitildirip, özünün yan telefonunu kontrol kılış tuyğusunu yukarı götürüş gerek. Keyinki her ketimlik yıraklaşış vakti aldınkı ketimkiden uzun boludu. Bu hıl tertip boyuca tedrici ilgirleş ceryanı da. Kontrol kılış, pişiklap işleş ses temisi canlanıp, yekkiten de kontrol kılış duygusu peyda boludu.

layık tanıştırış, aparatlarga fırsatperestlik kılış fırsatı yaratıp verdi. İstimalçıla umumyüzlük inkas kılgan meselesine karıta. Jayladaki alakadar tarmaklamı alakadar tedbirlerini yolga koydu. Meselen, Şanghay'da layık tanıştırış aparatlarını mehsus tüzeş hareketi orunlaştırıldı. Şundakla 3 gündün 7 gün geçip olgan istimal soğuk mezgilide hak kaytırış tüzümü Şanghay şehrinin layık tanıştırış. Mülazimet aparatlarının belgilimige uygun ticaret körsetmesige kırgızıldı. Beijing şehrimi muşununga okşaş belgilimige uygun körsetme ilan kılın. Layık izdeydiğallarının ehvalını oydurup, çıkırışkı bolmaydiğallıkını aydınlaştırıp, aldıramçılık karakterdeki layık tonuşturuş mülazimeti Katarlıkla bilen şoğullanışkı bolmaydiğallıkını bildirdi. Şencin şehrimi layık tonuşturuş. Aparatlarının mülazimet kaidesinin kollektif ölçümünü ilan kılıp yolgu koydu. Bunun da layık vasitçilik mülazimetideki mülazimet ceryani. Mülazimet tohtami, istimalçılarının hukuk menfaatini, kogdaş katarlık cihetlerini umumyüzlük keliplaştırış aydınlaştırıldı. Çin Yincan mundak teklif verdi. Layık tonuşturuş süpüsünün subyektlik mesuliyetini yanımı çiğnetip, samimi buluş, kanunga, riayet kılış, ticaret kılışta çıngtırıp, alakadar tarmakla otturgu koygan ülge toktam nusxasını işletip. Nazaret kılıp başkuruş tarmakları köp hıl nazaret kılıp başkuruş vasıtları arkalı. Kündilik nazaret kılıp başkuruş ne küçeysi boludu. Eğer bir kısım kanun belgilimige hılap meseleler baykalsa, nazaret kılıp başkuruş tarmakları Yaşan Galla'a mülazimet kılıdığan avazlı aile maşini adım edin. AI ciddi ehvalda malum kılıç sistemisi ornatkanı kadar. Andın bütün mahalle, hatta bütün şehirde yaşanganda bütünüş sallık malumatını merkezi sistemine kırgızıp, işik aldıgıça berip mülazimet kılıçka maslaştırışkıca. Beijing'deki Nurgun Cayla uçur tor teknikisi ve akli bütünüş mülazimet sistemisini pahalı kullanıp, Yaşan Galla'a tekimi kolaylık. Hatırcam kütünüş muhiti yaratıp beriş üstüde izlenmekte. Nokosunun kerilişiş riyallıkı aldı da. Kanda kılganda ailede kütünüş ihtiyacını tekimi yakşı kandırgılı boludu. Kanda kılganda mehalide yaşan kallığa maskeledigan mulazimetini tekimi yakşı kılgılı boludu. Bu çokum yakşı cevap berişki tegişlik tema. Beijing'deki bazı mehalile pen teknikiyi tayinip bu meselelerini hel kılış üstüde izlengen. Yaşan kallığa karveti yeni da. Öyde mülazimet kılıdığan AI kütünüş mülazimet doğru berpa kılışını nezerde tutuş, in daim paydalık bolgan izdiniş emeliydi. Beijing'deki malum mahallede, Yaşan Galla'nın öyüge ornatılgan 500 din. Artık AI maşini adımı Yaşan Galla'a hemra bulup paranlaşıplı kalmay. Yaşan Galla'a doğru ne vaktıda işini eskertidu. Onun üstüge arka supada 24 saat tordu bolgan hizmetçiler vakaleten setiviliş ya ki aile mülazimeti Katarlık mülazimetler bilen temilleydi. Hatta avazlık ciddi kutkuzuşka çakırış iktidarıga. İge, Beijing şehri Tongju rayonu 2022 yıldan başlap Yaşan Galla'nı ailede kütünüş karveti kuruluşunun noktada sınak kılıp, Yaşan Galla'a ailede şiltişke maskeledigan kütünüş karveti sepleş. Hizmetini ilgiri sürdü. Perviş karveti bilen kütünüş aparatıga yine AI küzüt sistemisi seplengen bulup, Yaşan Galla'nın yürek ritmi, nefesleniş çastotisi, karvattın ayrılış katarlık aletlerini küzütüp, Yaşan Galla'nın sağlamlık körsetküçü de normalsızlık körülgen haman aile azaları ve ciddi kutkuzuş uğurlarına esker tutu. Bu tür nöbette Tongju rayonudaki 20 koça bazarını kapladı. Konkret kılıp etkanda, kütünüş pen teknikisi kütünüşünün her kaysı terapleri geçetildi. Sağlamlık pen teknikisi doğru tetkikattı. Sağlamlık başkuruş, yırak musafirlik davalaş, kütüş teknikisi katarlıklarını öz içine alıdı. Baylık pen teknikisi kütünüş sigortası da meblağ siliş mesulatlarda yenilik yaratış. Uzun müddetlik mülkünü başkuruşunu öz içine alıdı.

ösüp yetiliş mezgili de turuvatkan balılar, yaşlar, ösmürlerge tekimi bekrek təsir körüstüdü. Köp uçuraydıgan beden haleti normalsızlıkıdın kaysılaba. Biz özümüzden beden kıyafetimizden normal ya ki emesliğini kandak tekşürümüz. Kandak kılganda beden kıyafetindeki normalsızlık meselesinin olduğunu algılı ve onu tüzetkili buludu. Kuramığa yetkelle yeni tüzütelemdu. Devletlik Tenterbiye Baş İdarisi Tenterbiye İlmi Tetkikat Orni Halık Beden Sapası ve İlmi Beden Çeniktürüş Merkezi'nin Mavun Müdürü Fıngcan Mündak Karadi. Balılanın beden kıyafetindeki normalsızlık meselesi semizlik. Yırakni körelmeslikte okşaş iğir bolsu mu? Lekin amminin onun bolgan tonuşu yeterlik emez. Köpsandaki kişilerin beden haleti meselesi gibi bolgan tonuşu yanıla dümçek ve iki mörünün igiz pesli gidili toktap kalgan. Ama bu iki türlük daim körüldüğün meseleden başka. Yine nurgun beden haleti bir normal meselelerge dikkat kılışkı doğru geliyordu. Uzun müddet elektronluk ekranı kargallıktın. Adem bedeninin boyun kısmıdaki biomekanika kurulması da asallı özgürüş yüz verir. Boyun kısmının aldığı sozuluşu ya ki baş aldığı kıyısıyış meselesi gelip çıkıdı. Onundan başka. Das sünükidimi asallı aldığı. Kaynige ve yanğı kıyısıyış katarlık meselele körülüp. Tövenki müçinin biomekanika kurulması da özgürüş payda kılıdı. Das sünükü meselesi uzun kıska fut meselesini keltürüp çıkırışı mümkün. Uzun kıska meselesinin balıla. Yaş ösmürlerde yüz beriş nispeti anç tüven emez. Yine bazı halet bir normallık meselesi anç tonuşluk bulması mı? Ama zihnini sel çağlıqılı bulmaydı. Meselen, tekşi bel meselesi. Tekşi bel bel umurtkısının egirlik derecesi de özgürüş yüz belgellikini körüstüdü. Adette 40 yaştın yukarı kişilerde körüldü. Yine töge tapan meselesi var. Bazıla töge tapan tuğumu buludu. Dep karaydı. Lekin mutaxassislarning ko'zitishiga asoslanganda, ko'p qism to'g'i topan keyingi nachar turmush odati va qiyofat keltirib chiqargan ikkilamchi masala bo'lishi mumkinkan. Og'riq badan holati masalasining eng bevosita ziyini. Bolalarda bel og'rish, bo'yin og'rish qatorliq alomatlar ko'rilsa, bu og'riqlar bolalarning butkul o'smirlik davriga egishib keladi. Hamda bolalik davrida badan holati binormallarning quramiga yetganda umurtqa to'rkiga münasibetli kesellikler'e griptar buluş nispeti tekimi yukur buludu. Şuna, beden kıyafetinin bir normallıkını baldur baykaş. Baldur doktorga körüstüş gerek. Fıngcan beden kıyafetinin bir normal ya ki emeslikigi hüküm kılıdığan bir neçhil usulunu tonuşturdu. Boyunlu aldığı sozuşka griptar bolgan bolmağallıkıga hüküm kılganda. Kulak bilen mür boğumunun okşaş bir tiksizlik tuturgan ya ki turmağallıkını yan tereptin küzetkili boludu. Eğer kulak bilen mür boğumu da bir kadar çoğun arlık bolsa, boyunlu aldığı sozuşka griptar buluş nispeti yukur boludu. Balının tekşi bel ya ki emesligini tekşürgende. Balının iki putini iki mürüsü bilen okşaş kenglikte ayırıp, bedeninin aldı terpini igip, put puşini tutuş hareketini işlesi boludu. Ata anıla kolu bilen balının bel umurtkısı hareketini yizkılalaydı. Eğer bel kısmının hareketini inip yizkılalmasa, bel kısmı da mesele körülgen buludu. Uzun kıska put meselesini tekşürüş tekimi addi bulup, balının tüz yatkan haletki iki putunun uzunluğunu bivastı küzesi buludu. Sağlamlıkınız için uzak oltırma. Beden haleti de normalsızlık körülgendin keyin. Derhal ehmiyet veriş gerek. Bolmasa tekimi iğir kesellikke aylanıp geçişi mümkün. Beden kıyafetindeki bir normallıkının aldığını iliş ve onu tüzütüşte. Aldı bilen yakşı turmuş adetini yetildiriş. İmkan kadar uzak oltırmaslık gerek. Adem bedenige nispeten etkanda. En rahat kıyafet tüz yetiş ya ki yancı yetiş. Onundan kalsa öre turuş. Oltırış halıtının umurtka törkigi bolgan besimi en çoğun boludu. Fıngcan mundaq dedi. Az digende 40 minuttan 50 minut küçü oltırganda ornudun turup hareket kılışı. Hareket jarayanında umurtka törükinin besimini tövelletiş hareketlerini maslaştırış gerek. İkincidin, toğru oltırış ve tüz turuş kıyafetini yetildiriş gerek.
Hörmətlik radio anlıq uçular. Bugünkü Cungoğa nəzər proqramımız Muşi yerdə axırlaşdı.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, yaxşımısınızlar? Şincan Haberleri programımızını anlayışınlarını qarşıya alırız. Bugün 2026 yıl 10. ayının 4. günü, yakşənbə.
2: Avval xəbər ayığı nəzər salıb baxaylı. Bugün keçidən ət günüzgəcə şimali Şincanın qərbi, şimali Qızılsu oblastıdakı dağlıq rayon qatarlıq caylarının qismən rayonlarda azraq yağmur yağıdı.
1: Ürümçi şəhərdə bugün keçidən ət günüzgəcə hava uçuq bəzdi bulutluq bulub. Tövən temperatura 15 selisiya gradus, yuqarı temperatura 22 selisiya gradus bulub.
2: Əmdi bu qidimki proqramımızın asası məzmullarını tonuşturumuz.
1: Avtonom rayondaki kadrlar amma baş shuji Xi Jinpingning Jonghua Xalq Jumhuriyeti qurilganligining 77 yilligini tabriklash, kutib olish yig'inida qilgan muhim so'zining ruhini yetakchi qilib, ittifoqlashib jasorat bilan ilgirlab, amaliy ishlab, tirishib ko'rash qilib, butun yillik nishon vazifalarini tirishib tamomlab, 15-5 yilni yaxshi boshlashni ishqa oshirdiganligini bildirdi.
2: Şincan, Şərqi Cunxar İqtisad Texniki Tərəqiyyat Rayonu kəsb zəncirini uzartış, toluqlaş, küçəydiş, kənaydişini tezlətib, zaman birləşqən özgəcə kəsb sistemisini küçəb bərpa qıldı.
1: Avtonom rayondaki cayla əmin öy arqılıq, xəlliqi nəfiyyət küzüş kuruluşunu puxtı qədəm bilən alıqı sürüb, yeni şəhər ahalları, yaşları qatarlıq kişilər topunun basquşluq turalığı ehtiyacı üzliksiz qandırıldı.
2: Par beriş pəsli yıqılab qaldı. Şincandaki cayla par bilən təminləşdiki təyarlıq xizmətini yaxşı işlədi.
1: Dövlət bayramılıq dəmiliş məzgilidə Şincanın qızıl sayahat qızğınlığı sıcıl açdı.
2: Dövlət bayrağı salam deyən mavzudaki maqalı. Əmdi xəbərlə anlanla.
1: Hazır, yeni ideya arqılıq yeni musafıya yetəkçilik qılaylı səhifimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız xəbəri. Avtonom rayondaki kadrlar amma baş shuji Xi Jinpingning Jonghua Xalq Jumhuriyeti qurilganligining 77 yilligini tabriklash, kutib olish yig'inida qilgan muhim so'zining ruhini yetakchi qilib, ittifoqlashib jasorat bilan ilgirlab, amaliy ishlab, tirishib ko'rash qilib, butun yillik nishon vazifalarini tirishib tamomlab, 15-5 yilni yaxshi boshlashni ishqa oshirdiganligini bildirdi. Baş shuji Xi Jinpingning muhim so'zi Jungucha zamonaviylashtirishni ilgir surishning haybatlik manzirasini suratlab berdi. Bu yil kirgandan buyon Shinjongning tosh yo'l qurilishida uzluksiz yangi muvaffaqiyatlar qo'lga keltirildi. Dövlət bayramılıq dəmiliş məzgilidə Tiyanşanını kesib ötüdüğən yuqur sürətlik taş yol çoğun tomuru bolğan Küytün Maytağ Kuça yuqur sürətlik taş yol türü kuruluşu meydanıda kuruluşçıla kuruluş kılışının altın məzgilini çın tutup türü kuruluşunun sürətini tizletip önümünü aşırışını ilgir sürdü. Türü topu taş kuruluşu 7. 90 bölükünün xizmətçisi Pın Fey mındaq dedi. Bexatarlik va sifatga kafolatlik qilish oldingi shartida butun kuch bilan sur'atni tezlatib, tirishib turli tugun nuqta vazifalarini oldiga surib o'rindab, tur qurilishining puxta ilgari surilishiga kafolatlik qilamiz. Avtonom rayonning qatnash sistemasi Yipak yo'li iqtisod balbig'i yadroliq rayondagi qatnash tugunining markazi qurilishi fursatini ching tutib, qatnash ul əsliyələrini rayon halqı bir tutaş planlab orunlaşdırışını sicil ilgiri sürüb, küşni, qatnaş əşya obrotida tənərxini tövəllitib, süpətini östürüb, önümünü aşırışqı mərkəzləşdirib, türlük noxtuluq tür quruluşları və görüşləşkən mülazimətlərini tizlətdi. Avtonom rayonluq qatnaş transport nazarati bexatirlikni nazorat qilish boshqarmasining muavin boshlig'i Muxtar Kerim bosh shuji Xi Jinpingning muhim so'zining ruhini astoydil o'g'inib izchillashtirib, amaliy ishlash, amaliy natija orqali 15-5 yilni yaxshi boshlash uchun kuch qo'shadiganligini bildirib, mundaq dedi. Tosh yo'l turi qurilishini tez olg'a surib, zo'r xavf-xatar, yo'chirin xavfni takshirib tugutishni sijil qanot yaydirib, Shinjong iqtisodining yuqori sifatli taraqqiyotiga qatnash qurilish orqali mulozimat qilamiz. Xalqning turmush sifatini uzluksiz o'stirish 15-5 yil mazgilidagi iqtisod jamiyat taraqqiyotidagi asosliq nishonlarning biri. Qo'rg'as nayasi Lusavgu bozori Huanghuang kenti ishki komiteti Ustiqudus bayliqiga tayinib, kenti turishlik xizmat atirti bilan kent aholilarini yetaklab, o'zgacha oilaviy mehmonxona, yemak-ichmak va urf-odat bir gavdalashgan sahra sayohatchilik dangliq markasini kuchab barpo qildi. 2025-yili kent bo'yicha kishi besh o'tirish kirimi 24 ming yuanga yetib, kent kollektiv kirimi 3 million yuandan oshdi. Bu yil kirgandan buyon sayohatchilar soni 1 million 130 ming odam qatamdan oshdi. Huanghuang kenti partiya a'zolari, ammo mulozimat markazining mudiri Nigora Abdunabi mundaq dedi. Yezigliki madaniyat sayohatni yug'urish xizmatini davomli yaxshi ishlab, kasblarning sifatini o'stirish, xalq turmushiga kafolatli qilishdagi turli xizmatlarni puxta yaxshi ishlab, Huanghuang kentidan iborat bu yezik kent nom kartasini barg'ansiri jo'lalandirmiz. Urumchi shahri Shimugor ayuni Tianyuan mahallasidagi 30%ga yaqin aholi yashanganlar. Mahalla mavqani tavallik rayonining amaliyotiga qo'yib, yashanganlar to'pini sog'lomlik bo'yicha kutinish, kichik oila elektr uskunalarini remont qilish, xolis kasal ko'rish, xolis chach yasash qatorliq illiqlik yetkazish mulozimati bilan ta'minlandi. Tianyuan mahallasi aholi komitetining mudiri Wu Qinghui mundaq dedi. Bosh shuji Shi Jinpingning samimiy topshirig'i kishilar qalbini illitdi. Mavqani tavalligimizning amaliyotiga qo'yib, diqqatni yashanganlar bolalar mulozimatiga markazlashtirib, mazmunni uzluksiz betib, shaklda yangilik yaratib, xalq turmushidagi amaliy ishlarni ommaning ko'nglidagida qilamiz. 15-5 yillik ulug'vor plan yo'lga qo'yildi. Ishni boshlash, qadam elish intayin muhim. Avtonom rayondagi kadrlar ammo bosh shuji Shi Jinpingning muhim so'zining ro'yini yaxshi o'rganib, izchillashtirib, ishonchni chingitib, nishonni ching ko'zlab, qadammu qadam puxta olg'a ilgirlash g'ayratini saqlab, yangi ulug' musobaqada jung'uchi zamoni yo'llashtirishning Shinjang sayyibisini jasorat bilan putishga kuch qo'shadiganligini bildirdi. Xaobo Kechuanggu Fizika AI bazasining bosh direktori Lan Yun mundaq dedi. Nishonni chin ko'zlab o'tganligiga sijil hujum qilib, aql kasb sohasini chuqur qezib, Shinjangning hisoblash kuchi korxonalariga yaxshi mulozimat qilib, Shinjangning yuqori sifatli taraqqiyoti uchun fan texnikada yangilik yaratish kuchini qo'shamiz. Qonjirab chegaradan kirish chiqish chegara mudofaa tekshirish punkti vazifa ijro qilish 4-chi atirtining muavin boshlig'i Wang Tao mundaq dedi. Bosh shujining topshiriqini esimizda ching saqlab, qorliq egizlikni yiltiz tortib, mas'uliyatimizni to'liq ado qilib, davlatimizning Janubiy Osiyoga yechibitilgan cho'ng yo'lini yaxshi qo'g'dab, davlatning iqtisodiy taraqqiyot umumiyatiga butun kuch bilan mulozimat qilamiz.
2: Endi 15-5 yilni yaxshi boshlab, yangi musobaqada jasorat bilan olg'a ilgirlaylik sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz qabri Sharqi Jo'ng'ar iqtisod texnika taraqqiyot rayoni mavqani mol ko'mir boyligi afzalligiga qo'yib, zanjirni uzartish, to'liqlash, kuchaytirish, kengaytirishni tezlatib, an'anaviy energiyani pokizlash, yangidan gullanayotgan kasblarni ko'lamlashtirish, kasb to'pini oliylashtirishga turtki bo'lib, zamonaviylashgan o'zgacha kasb sistemasi barpo qildi. Sharqi Jo'ng'ar rayonida mamlakat bo'yicha eng cho'ng butun ko'mirlik bor. Mo'ljallangan zapsi 390 milliard tonna. Biroq ishqorliq metal tarkibi bir qadar yuqori bo'lganligidan ko'mirni ko'lamlashtirib, enchikib pishiqlash, foydalanishni cheklab qo'ygan edi. Taraqqiyot rayoni bu yil kasbdagi bu og'riq nuqtani cho'rtab, korxona fan tadqiqot apparatlari bilan birlashib, o'tkazilgan hujum qilib, ishqor tarkibi yuqori ko'mirdan foydalanishdagi oshqishliq texnikida muvaffaqiyatli bo'lish hosil qildi. Hamda Shinjang Yihua ximiya sanoati cheklik shirkatida ko'lamlashtirib yo'lga qo'yib, gazlashtirish qurilmasini muqim yurishtirdi. Shinjang Yihua ximiya sanoati cheklik shirkati o'rga shobiz zavodi partiya yojiksin shujisi Shuel Yangchin mundaq dedi. Jongu Pallar Akademiyasi bilan birlashib, normal besimliq mol oksigenlik aylanma faza texnikasini tadqiq qilib chiqdi. Texnikimiz xalqaro ilg'or saviyaga yetib, har tonni mahsulot ishlab chiqarish tannarxi necha yuz yuan to'ladi. Har yili 157 ming tonna karbon oz qo'yib beriladi. Sharqi Jo'ngar iqtisod texnika taraqqiyot rayoni kasb darajasini o'stirishga fan texnikida yangilik yaratish orqali turtki bo'lib, zamonaviy ko'mir ximiya sanoati, selsi, alyumin yangi materialdan iborat 100 milliard yuan darajalik ishki kasb topi yetishtirib, ko'mirdan pokiz foydalanish, ko'mir elektri, yangi energiyadan iborat 10 milliard yuan darajalik ish kasbni mas'ul aytdi. Bağcı rayonu'a her kıl ticaret asası gevdisinden 3400 netisi makallaştı. Şarkı Jo'ngar İqtisat Texniki Taraqiyat rayonu'ndaki Xishi Şinjan Yen Energiya Çeklik Şirketinin Jo'ngo Neft Ximya Sanayiti Guruhi Şarkı Jo'ngar 6-cı punktidiki Taqsiman Quyash Energiya Deskisi arqılıq yoruqluq ısıqlıqını toplap sunup parçalap yılğa 20 tonun yedirugun ayrış birinci kararlı kuruluşu yakında başlandı. Şirketning bosh mudiri Shu Jinpang bu turda davlat ishida ilg'or saviyaga yetgan yuqori temperatura normal besimda yorug'lik issiqlik orqali gidrogen ayirish texnikasi qo'llanilganligi har kilogram sof gidrogen ayirishga 22 kilovat soat tok ketadiganligi an'anaviy usulda suvni elektrolizlab gidrogen ayirishga qaraganda har kilogram gidrogen ayirish tannarxi 30 yuandan taxminan 12 yuanga tövəlləydiganlığı. Törü işqi kirishtirilgəndən kən rayondakı yuqori tövən eqim karxanaları əm türtkü bolub, yeşil hidrogenni ayrılğan jayda istimal qilish kəsb zəncirini

0: Gezlik pişiklaş, noktu belgilep sırtkı setiş endiyesinin paylanıp, kentinin kollektif ıksadını önemlik soraydı. Ailelerinin yıllık otur çıkırmanın 3000 yönde köpü işini mülçerledi. Yakında uyan Sancı şerde, keyin pişarı Tokaş Şaptol, Serik Şaptol'a kent kölemde pişti. Keyin pişarı Şaptol'un danısı çoğun, şeker terkibi yukarı, süpte ala bulğaşka, etraptaki sayı hacılar ve soğudigerlerini gelip, üzüş, setibilişki gelip kıldı. Sancı şehri Sengong Bazırı Miaogong kentinin ahalisi Wang Chong muhbirga 40 mo şaptılıq ne öddigi alqanlıqını eytip mındaq dedi. Adette bu yerge Sancı atrapı ve Ürümçiden bir kadar köp xeridarlar şaptıl üzgülü keledi. Beijing, Shanghai, Guangzhou, Xi'an, Chengdu qatarlıq jaylardaki tordun mal setip aladigan xeridarlar mı naay töküp. Şaptılarımızın təmi xeridarlarının birdek yaqtırışı erişti. Bu yıl omumi kırmamının 200 min güvendin köprəki yetişini mülçerledim.
1: Stansımız xəbri. Cinayası Toli Bazırının Çağın Modun kenti Karı Künciddin Molosu'la aldı. Cungu Yezgilik Peller Akademiyası Yağlıqdan Ziraeti Tətqiqat Orni hem de Cangşi Ölkilik Yezgilik Peller Akademiyası'nın Ziraet Mütəxəssisləri Qrupisi Nəx Meydanda Hosul Ölçəb bu cayda umumlaşdırıb terilgan Qarı Küncüd yeni sorti. Gang Hiji 618'nin Mobiş Hosul'un 207 kilogramı yetib, bütün memleketinin Qarı Küncüd Mobiş'i en yukarı Hosul'un 60 kilogramı yakını köp olup, Qarı Küncüd Birlik Hosul'da memleket rekordu yartılgallıqını bekitti. Cinayasi Toli Bazırının Çağın Modun kentideki dekan Li Zijian 15 yıllık küncüt östürüş tecrübesi ege bulup, köp yıllardan bu yan ağ küncüt östürüş sahası da çoğunkır yıldız tartkan idi. Bu yıl o terikçilik kurulmasını tanşap, tuncuk etim Gang Hiji 618 yeni sortini kırgızıp kölemleştirip terirdi. Terilgü kölümü 400 moğu yetti. Köp yıllardan bu yan toplagan terikçilik teknikisi ve etiz pərbiş kılıç tecrübesine tayanğallıqtın Qarı Küncüdünün özüşü tekşi. Dan tutuş nisbeti yukarı, ösüş ahvali yakşı boldi. O muhbir ğımıdaq dedi. Emeylen Qarı Küncüdünün usulunu Ak Küncüdününkidin töven diyen idi. Bu qetim Qarı Küncüd terip usulunun Ak Küncüdününkidin köp pariklenmeydi qaldı ki. Yani gelip Qarı Küncüdünün iqtisadi kımetinin yukarılığını his kıldım. Kiler yili kölemli kengetişini oylavadım ben. Cinin ayası bu yıl sortluk Qarı Küncüd terigandın sırt, Qarı Küncüd teriş bütün ceryanını maşınlaştırıp, məxsus yeziklik maşinisini yürüşleştirip səpləb, teriş, pərbiş qılış, yığış məşğulatını bir gəvdiləşdirişini əməlge aşırıp, osulunun xoruşunu azaytdı. Həm də yopuq astıdı temitib suğuruş və suğuruş bilən oğutlaşını bir gəvdiləşdirip, dəl tənşəş texnikisi qatarlıq, ilmi pərbiş texnikisi qıtayınıb, Qarı Küncüd ölçemleştirip teriş seviyesini yanımı östürdü. Cangşi Ölkelik Yezegilik Peller Akademiyası Ziraat Tatqiqat Ordu'nun muavin başlıqı tatqiqatçı Sünceyen mundaq dedi. Cangşi hem de Çangcan Deryası Vadısı'da Künjit'nin Mobeşi usulü 100 kilogramdan 150 kilogramıcı idi. Şincan'da 200 kilogramdan aştı. Bu naiti yakşı netice.
0: Әмде мейхір муаббетке толған тияншан, Шинжанғы нишалық ярдан беріш ызналыры сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станысымыз қабірі. Бір жүп әрқұттын доқтор, 2500 километр ерақлықтыке Чоңчиңдің құмылғы ярдамге келіп, Чоңчиңнің Шинжанғы нишалық ярдан беріш чоңқұр муаббетіне намаген қылды. Дөлет байрымлық дәм елішта Чоңчиңдің Шинжанғы ярдамге келген доқтор Yoyu, ilgir kedekla Kumul Şehirlik Merkezi Doktor Khan'nın kelinike birin sepidi çan durup işledi. O, Chongqing Şehirinin 13-kinci türkümde Şinjan'ı dabalış boyucu yardımge gelgen ıksas egisi. Bu yıl 5-ci ayda o Kumul'a dabalış boyucu nişallıq yardım beriş hizmeti katnışını təşəbbüskarlıq bilen iltimas kıldı. Xotununun Şinjan'ı yardım beriş əsli məqsidi ve bu ceryanda körgen anlıqaları Yoyu'nun Şinjan'ı yardan bir səpirge atınışı səbəb olğan idi. Bunundan ilgiri onun xodunu Yuan Jianxian Kumul'a gelip, dabalış boyucu yardan beriş yöyləşini qanat yaydırıp, Kumul'da görülgən kesillik türünün köp, mikroz zəximlik dabalış texnikisinin aciz, asası qatlanan

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Amerika Birleşme Agentliği, Japonya etigerlik haberler toru, İspanya Devlet Gezisi toru Katarlık çet el taratkulları yakında Beijing'de ötküzülgen ikinci nöbetlik Dünya Adem Sıman Maşin Adem Tenerket Musabıkısı'ya yüksek dikkat kılıp ve icabi baha berip mındak dedi. Bu katlı musabıka Cungo'nun ilgar Maşin Adem sahasıdaki uçkandek terakkiyatını namayan kıldı. Jungo dünyaga texniki neticelerini namayan kılıplı kalmay, teximi muhimi insanların kelgüsü turmuşunu körüstüp bədi. Bu qitimki Maşini Adem Olimpik Tenerket Musabıqsi, Jungo Adem Sıman Maşini Adem Kəsbinin texnik körgəzmisidin əmili qolunış baskıçıqı qədəm qoyqallıqıdın derək berudu.

Hörmətlik radio anlıqçıla, Qırğızistan paytaxtı Beşkekdə Cungu amilini həmili yerdə uçıratqılı bululu. Mişöbin şəhərçisiriki dükkanlarda ücret turğan yaşla mervayit etken çiğini tetip baxmaqda. Koçularda Cungu'nun danlıq markalıq tokluq taksiyeleri və amivi aptobosları mokadak ütüşüb duraddı. Yerasti soda sarayının yayımı ornığa xənzucu dərslikler tızılgan bulup, yaşlar pat pat toxtab körüp baqaddı. Gerli kişiler xənzu tılıda yaxşımısız, rəhmət, xayrı xoş digendek sözlerini barğan siri ravan diyaleydiğen bulup getdi. Ablaysov'nun biyadi taksi hedavatqınığa şikili boldi. O mındaqtıdı. Cungo'nun yeni energiyelik optimobilleri muhit asraydı. Yukur önümlük, bahası mı muhabbaq? Yerli kişiler Cungo'nun məxsusatlarını nait itirap qılıdı. Cungo'nun tokluq optimobili hazır yukur derecelik məxsusatqa aylandı. Şunun bilen bir vaqtta Cungo'da yasalgan tokluq amivi optibuslar barğan sir köpeydi. Bir amivi optibus çöpüri muhbirga Cungo'nun tokluq amivi optibusini haydash addi, oltırış rahat, yolucularının inka

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolda icdahat bilen izdinuvatkan, izdiniş damıda alıp ilgirlavatkan radyo anıqıcılar. Muşu vaxtanla xeyirlik olsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapat Özencan. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021-li 1. ayının 22. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növətlik Mərkizi İntizam Təşviriş Komitetinin 5. umumi yığında kılgan şeriflik karşı küreşke aldı bilen siyasi cihetin karış gerek namlıq sözdün üzündə ve başucu Xi Jinping'nin 2021-li 2. ayının 20. günü Partiya tarihi ügünüş terbiyesi seferberlik yığında kılgan partiya tarihi ügünüş terbiyesini kanat yaydırışta mühim noktunu gevdilendiriş gerek namlı sözünün bir kısmını anladınız.

Radyon uçu dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021'li 1. ayının 22. günü Cengu Komünistik Partiyesi 19. növetlik Merkezi İnsan Teşhiriş Komitetinin 5. umumi yığında kılgan Çelik karşı küreşke aldı bilen siyasi cihetin karış gerek namlık sözdün üzünde anladığımız.

Radio anlıkçı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021'nin 2. ayının 20. günü Partiya Tarihi Ügünüş Terbiyesi Seferberlik yığında kılgan Partiya Tarihi Ügünüş Terbiyesini kanat eydirişte muhim noktunu gevdilendiriş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

özgertkenlik. Dünyanın çonkur özgertkenlikini bilip, Markezimnin hakikat küçü ve emeliyet küçünü his kılıp, Jongo çılaşkan Markezimnin hem tomurdaş, hem devir bilen tan ilgirleydiğen nezriyevi hısıltıgı bolgan tonuşunu çonkurlaştırıp, bolup mu, partiya 18. kurultuydun bu yanki partiya ve devlet işleri de tarihi muvaffakiyetlerini kolu keltürüş, tarihi özgürlüklerini hasıl kılış musabısıgı birleştirip, partiyanın yeni devirdeki icadi nezriyesini çonkur ügünüp ve özleştirip, katti boşaşmay, partiyanın nezriyeden yenilik yartıştaki en yeni neticeleri arkalık menini korallandırış, emniyet yetekçilik kılış ve hizmetlegi türütkü buluş cihetin terbiyeleş ve yetekleş gerek. İkinci, tarihi terakkiyatının kanuniyeti ve umumi yüzünüşünü yanımı ilgilep, partiye ve devlet işlerinin terakkiyatı da tarihi teşebbüskarlıkını baştan ahırı ilgileş gerek. Tarihi terakkiyatının özüge has kanuniyeti var. Lekin Adem onun da pütülley pasıp orunda durmaydı. Tarihi terakkiyatının kanuniyeti ve umumi yüzünüşünü ilgilep, tarihi özgürüş peytini çın tutup, vaziyetke karap iş görüp, cesaret bilen işleydiğallı bolsak, tehimi yakşı algı basalayımız. Markez, İngiliz, sosyalizmnin mukarrar halda, kapitalizmnin ornını basıdığalıkıdın ibaret tarihi kanuniyetini, 170 netçil burulla ilmi yusundu işip bergen. Bu, İnsaniyet cemiyeti terakkiyatının arkığı yandırgılıp olmaydıgan umumi yüzün işi. Lekin onun üçün uzak tarihi ceryanını başını keçirişki doğru geliyordu. Bu ceryanda mevkani emniyetki koyup, her bir baskıştaki umumi yüzün işini yakşı ilgilep, köz aldığımızdaki işlerini yakşı kılışımız gerek. Yüzyıllık küreş ceryanı da partimiz baştın ahır, Markezimnin asasi kaydları arkalık umumi yüzün işini tehlil kılıp ve ilgilep, Jongo bilen dünyanın münasiyetini doğru bir taraf kılıp, türlük tarihi fırsatlarını mahirlik bilen çın tutup ve onun dünyası paydınıp geldi. Partimizin dünyaya gelişi, dünyanın terakkiyat yüzün işine layıklaşkalıkının neticesi. Öktabr inkılabının galibi kılışı, sosyalizmnin gülünüşü, dəl eyni çağdaki dünyanın umumi yüzünüşü idi. Partiyimiz mo, şu dünyavi yüzünüşdən barlıq gelip, dəvrinin aldıdı mandı. Yapın tacavuzçılarına karşı uruş məzgili de, partiyimiz dünya faşizmga karşı uruş umumi yüzünüşü ve Jongo xalqının yapın tacavuzçılarına karşı durup, vətəni münqərizlikdən qutulduruşunu küçlük arzu kılış umumi yüzünüşünü çıkışkılıp, yapın tacavuzçılarına karşı milli birlik sepnin kuruluşunu ilgiri sürdü. Hem de ahırki hesapta halkını iştipaklaştırıp ve yitekleb, yapın tacavuzçılarına karşı uruşunun ulu galbisini kolu keltirdi. Jonghua Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve müstekemlişi mu, devir ikimiga layıklaşkallıkının mahsulü. Aynı çağda sosyalizm terakki kılıp zorayğan Asiya, Afrika, Latin Amerikası da milli azatlık hareketleri cüş urup ravajınıp, Şarık Şamili, Garip Şamili'ni bezip çüdüğen vaziyet şekillengen idi. Yeni Jongo, dəl şu Şarık Şamili'nin təsirde dünyaya keldi ve püttirap turalıdı. Islahat Echevitiş'ten ibaret zor tedbir mu, partiyimizin devir iqimini çonkur küzütüşü asası da oturuq koyulgan. Aynı çağda dünyada ixtisat, pen texnika tez terakki kılıp, devletimiz terakkiyatının xalqara ilgar səviyyə bilen bolgan pärqi körünərlik çoğuyup ketken idi. Şuna yoldaş Deng Xiaoping, biz devirnin qadimigi yetişip almaqçımız, bizning islahatı yetmekçi bolgan məqsidimiz şu degen idi. Partiyemiz dünyanın umumi yüzünüşüge ilmi hüküm çıkırıp, partiya ve devlet hizmetinin merkezini yötkeşke bel bağlap, Islahat Echevitiş'nin tarihi mukaddemesini cesaret bilen açtı. Parasettin, fırsat evzel.

Çünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul materyali Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazar etsin Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Danifnola, stansımızın başka programları da bolsun.

Dostum, hakim yadınızı buz gerek, biz bu bir kanç günlük programlarımızda Raziye Kadir'nin Yar Şarabi namlıq povestinin aldın kısımdan alıp kandım. Salamet gerçe otturlıqta kalaymı kankıgan bosumu, Şahlablan İrpan'ın münasiydi, əksince tekimi yıkılışıp getdi. İrpan'ı özünün işşerketleri bilen Şahlanı xeylini təsirlendirgen idi. Ola, ahri toy doğrusu paranlaştığın külləgi ulaştı. İrpan, Şahlanın təlibi boyuca dostlarının aldıda onun toy təklifi koymakçı buldu. Ama kütmeyende ola şuncu uzun saxlısımı İrpan kəmmedi. Şahlanın ən azablığını onun baranmaydığalıqı haqqıda əvətgən uçuru idi. Ondaqda, İrpan'ın kilemesliğe zadı kandak iş səbəb olğandı. Bunun kızıqsınız, dekdiniz dağımlıq bugünkü radio jorunu programımız orlaşdırılgan Raziya Kadir'nin Yar Şarabi namlıq postunun devamıdır olsun.

Şu arada apam telefon kıldı. Şıklığından çandırıp koymadın mı? Dedi Sulpiye. Sen ala, avazımdan çınıp kalmışsın yine. Dedim Sulpiye'ye telefonu sunup. Ha, Şerif baba, yakşı, silahçı. Ha, bizim öyde. Şahla suhanı kırıp getkendi. Çıkıp sana telefon kaydırsın ha, makula. Bugün konup kalaycı, adlakamı bulmağın denkin. Dedim ben. Kaysam apam tolu gef soraydı akıcan. Şundak kılaylı, hacep yakşı. Baylı Şerife apamı şundak desem bu diken. Yüz gözlerimi yüvelip, özümle telefon kıptayıp oldu. Sulpiye işkimiz, küçük vaxtımızda giderek birbirimizde karışıp yetip paranga düştük. İrpan işkimizin işi muşundakıl tüydüme emdi. Dəb, xursunup koydum ben. İşkanlarının açıq kibanlağı o. Neç gün özsə pəs koyu düşüp paranga iş bakmam sizlə. Şundakın bula mı? Qarapaqa, salamət dəb, halı qamay vatqınni. İrpan yaman baləməz. Lekin au salamet nimandak saranlı kıldığandı deymen. Erinin onun bilen pekatli kar yok mudu? Erinin kar yok sırtladı yürgeşke kıvatkan kılıkıdı o. Ben karsam İrpan bekleyren kaptı. Hatta hoş boğan dekme kılamdı salamettin. Dedim yürükümünü besi durgan rast kapını kılıp. Ben müşün demektim. Salamet cinini doğu tikip yürüp ahir İrpan'ın muhabbetine işen durupdu. Salamet'in şokalıkı muhabbet mi? Ondan da muhabbet pek yergin işkinesine aynıp kalmamdı. Bilmen, o muhabbet emez saranlık. Bırak İrpan muhabbette düşengen okşaydı. Eğer bu işin doğru bir taraf kalamışsa azar yediğini sen bulu sen şahla. Elimi katlık azar yedim kumana. Karganda çekinip çıkıdığını men okşaymen. Yastıkmanın yeni koyuvağın telefonum tarağını da sayrıdı. Kara onun hapı bakırıp getkenini. Bu yerim gecede uçurukluğun kimdi o əmdi? Karısam işhandaki Kadriye iken. Muşi Kadriye'nin uşaq gibi çıxdı. Bugün qeyr işhandak iş boldu deyse. Mən sözlü yaş uçurunu açtım. Şahla, kandağıraq ahvalınız. İrpan bilen körüş aldınız mı? Karan, mavu salamet hazır çemberkiye çıkağa məzmunken. Bir dostum tonu idikən tuk. Şundaq dəb əvətib du. Artıq oylamağın. Eyrbaxudun İrpanı qanda qılalaydı. Qadiriyə şundaq dəb salamətinin ündidar çəmbirkinin kəsmi sürtü bilən özük taqıvağın boğmaq bir qolunun sürtünü əvətib du. Sürətini körübla özükünü tonudu. Əlbəttə, bu ipaka salamətinin qısqa dıxmaq qollarımı natonuş əməsiydi. Qara, İrpan bugün özükünü salamətinin qoluğu taqabdı mana. Kadriye bunun his duygularını koşup, alamet bir vaka kıl, köygenli adamı sözleydi əmdi. Dedim ben, telefonunu Sulpiye'ye tanıdım. Kızıq kina bu İrpan? Doktoruğa apağın o, həbubdu desek. Əmdi özüknü mü uğudun beri edip dema? Sulpiye dərhal esik kegendek, belikige yengil şapılaxıldı. Hey, uğudun İrpan kömügende ilu aldı mı ya? İrpan'da sonra baka. Kömügen ilu olsa, çemberekte sazayı kılamdı. Çokum İrpan təsirinip gidip bəyengim. Toxta, salamətinin çemberekini içi baqay. Kartızımdaki kirgiz vətkendim deyə ötkəndə. Mən dərhal salamətinin çemberekini açdım. Dərbəqə bayıqı sürət şu halədə turatdı. O, heç qandaq yazımı qoşmay sürətini çıqağan idi. İrpanmıqan bolsa, qandaq dəbdəbilik sözlərini yezir itə idi həb o deydiqsiz. Dedim ben. İrpan'ın bək bağırı yumuşak mı o kandak? Neç gün gece bir körüş paranış bakın. Bırak, muşundak salamətinin para kendisiydi kün ötküzəmdim. Rasul Biyan, mən qoxdum. Mən beşəmlikdə salamət gərgiz tənkiləməyim mən. O deyinin mu toğra? Hey, bu xudunun er neymiş qıla? Taksi içkən qo, ötkəndi ködük qo. Dedim dərhalla. Hə, bək umaqasən. Erinin karı yox mudur o dəymən. Doğrulanı içib, doktorlağı bağıca o er nədi boğa etdi. Şunu deyinə, mən mi şunun qayran qaldım.
менің сорап ақым келіп атыды. Ер батырып, башқыланы пара екенді қығыда күрек, нәдің кәлдіккен таң оныңға, деді Сұлпия. Саламәтнің тілі бойынша, бұ тонжы мұхабәтміш, шың үшіндақ боламыш, дедім мәсқыр тәләп бұзда. Сорай мән

0: Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirishtirguvchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablad, nazoratchisi Arapa To'sanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.
1: Gülkızbek kaldışken.
2: Kandak deysen.
1: Kaç günü bir toydışkimizni yigit kızdan aldı da gül götürüp menüşka orlaştırgan. Toyunu tebrikleyilgan geplerini danla diyendi. İnçıklap durup toyunlağı mübarek olsun diyen gepini aran diyeldim. Lekin Gülkız.
3: Men gübehtik bulunla. Pişanla baş, ayıkınla taş bulsun.
1: Gülkız, sen bu geplerini ne diyorsun gen?
3: Kitaptın.
1: Tünögü malım bizdin bahçığa apırıp oynatkan pek güzelken.
2: Gülkız kandak mak dedi.
3: Keldi bahar, küldü günce. Könül yayırdı, gül ışkıda ahandan urup, bulbul sayırdı.
1: Bu kayış kitap tık yapıp getdi emdi.
3: Bu mehbi, deppe meyme.
2: Gülkız emeliyete hemmini deppedi. Kara, bilim diyen küllep, aylap toplandıgan nese. Kitap okuş adetini yitildirgen ile andın gepni onlap kılgılı boludu.
1: Köp kitap okuş onun mekbiyetlikken de?
2: Doğru deyse, köp kitap okuş, yakşı kitap okuş gerek. Cüre, ben seni kitaphanığa apırıp gireyim.
4: Uzun bir yürüyüşünü bek yakşı görmen. Taz bir yürüyüp rahat ne içi?
5: Velisipitin bana ben de bilmem yapıp gittim ben. Bana bu taş yolda velisipitin işten sehri gücü.
6: Mən hər həftinin axırda tağdala, ormanlıq ya ki bağça. Çığır yolladım anı mən. Piyade minic, mini başqa bir dünya bilən. Texim yaxşı özüm bilən uçuraşdırıdı.
0: Yaşlarlı qiyağı yanmışını yaxşı gördü o dəb kim deydi? Hər qidim mağdurum qamığıcı yamaşqan, hər qidim öz rekordumunu buzğan. Bolub mu, ən yuqarı pəlligi çıxan aşı dəqiqədə, aşı bərdaşıq verişinin əhmiyyəti mini məbdun qaladı.
7: Sırtta aptap ne mi diken yakşı?
8: Yol boyunun manzarası ne mi diken güzel?
6: Hava ne mi diken sap?
0: Yürünle sırtkı çıkıp sap havadan kanıcı nefes alaylayın.

0: 跟你说你也不懂，我们是为了国家，为了人民，为了子孙后代过上好日子。
1: 好日子，陈乔年，我先带你去过过好日子吧。
2: 停，

0: 共产党万岁！
1: 开枪！
2: 哥，
3: 强年，快，踩着我上去！
4: 哥，我来了。
2: 哥，我来了。

Sevimlik radyo anlıgıçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnu ozıkı. Çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacanı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan cüşkün kalitlerine huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Hen ondakta bu muziki gülzarlıkı kadem besinde esil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilip. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgısı. Hen ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet. Merhamet.

Radyonuz dostlar, programımızı kayıtıp geldik. Adet kişiler, kuşallık digen neme digen abstrak temel atı kursu da paranlaşıp oltırmasızı mümkün. Ama kuşallıktan ibaret bu kıl tuygu hem eylendi ba. Könülsüzlüktenin küçüdün kalem tevürtüdüğün edible şu turmuştaki küçükken kuşallıktan mı zok şok bilen tesvirlep makale izip geçişi mümkün. Elbette günlük durmuştu ki her bir şirket Adem'nin keyfiyatı tesir gösterdi. Bazı şeyle Adem'nin könlünü yayırsa, bazı nersle Adem'nin könlünü gaş kılıdı. Bunun karapla şeylerini hoşallık bağışlaydıgan, kaygı epkildiğen digendek türlerle bölüşünün hiç kandak zörüriydi yok. Zensasınız her kandak şeyidin hoşallıkının kuruşlarına iyi bulalaysız. Кеп сіздің шу шәйгі болған қаршыңыз вә шу шәйгі болған позицияңызды. Балалық шағылыңызды ойнаған ойыншықның сап-мысап тұрғалықыны көгініңізді, бәлкім елланың бәк тез өтіп кеткерлікіні ойлап, азаплынышыңыз мүмкін. Әмі өзіңіздің кішкіңізді, найт сыпты ішқылдығалықыңызды ойлап, құшал болышыңыз мүмкін. Dost tutuşkun mayır buluş, nakşı eğitiş, başkışı tepekkür kılış, yumurustik buluş, balılığa çiğisiyat. Bazı adetlerini bozuş katarlıklarının hemisi, kuşallıkların menbesi. Siz turmuşumda kılıç şat kuramlık yok diyen tuygudu bak bakkan mı? Bunda çağda unutup kalman ki, kuşallık kalıp ketinizde bayıkışınızı kütüp yatıdı. Şuna hemimiz kuşallıkını bayıkaydı. O ne? Hazır kıdemlerimizge hemra kılaylı. Onda olsa nadir köylerimiz devamlı silah için yanraydı.

Radyonuz dostlar, programımızı devamlaştırıyoruz. Çoğ adam demek, izcil tırışıp durduğun küçük baludur. Dost demek, iş bağrınızda toluk bilip durup mu, yanılı sizini yakış gördüğün adam. Muvaffakiyet demek, ornudun turuş. Yıkılıp geçiştin, bir ketim köp boğan nersidir. Koruk demek, əslide külkü orn ağancay. Hamhiyal demek, bir kazan suğuk sudur. Eğer onu kaynatmakçı bolsanız, onu otkalap istişiniz gerek. Nadan demek, siz okşaş işine tekrarlığa vaktinizde, okşumağın neticini ümit kılıdığan adam. Bilim demek, bir bilim kumar, yiyen sırı toymağın dek yiz kıldığan tamak. Yol bilmeslik, en deslepte tonumaslık, en ahırda itirap kınmaslıktır. İşenç demek, ufkışmaslık yokluğuna emez, belki karıştırapke ufkışmaslıkını kandak kılıp inik düşendiriş için berilgen pırsat. Vedi demek, bir kıl daim digidek igiz tağ ve büyüpayan denizde hıcılıktı koyduğun eğir derecedeki mesuliyet demek. Demek, bizden hayatımızda her bir şeyi, her bir tuygu, her bir devrinin özgüçlük mänası ba. Biz her bir ceryanını öz mänası bilen doğru tonuyalısakla en güzel neticelerini kütüb alalayımız. En güzel netice sizden bolsun. En güzel köylerimiz yanılı sizden.

Bir mektep, baldır muhabbetleşkenlerini tosup bulanmay, ahır tövendeki dek belgelimiz çıkırıptı. Baldır muhabbetleşken bir cüp yaşının içindeki birisi mektepten heydiludu. Zadı kimle heydeşini şu bir cüple özü belgeleydi. Bu belgelimiz çıkan dinkin, baldır muhabbetleşidigan işla hele tüzülüp kaptı. Yakında bir materyalden şundak bir nesini görüp kaldım. Yani Ali mektepte muhabbetleşsi bulamdu degen sualken. Endi bu sualga nurgun kişiler her kıl cevaplarını beripti. Bazıları neme depti desenla? Rast bulam diken, eğer şundak bolsa, kayt okusam bop diken depti. Ali mektepte muhabbetleşsi bulamdu degen bu sualga nurgun kişiler her kıl cevaplarını berişi mümkün. Bazıları buludu deydu, yani bazıları bulmaydı deydu. İşkırıp bizden tavsiyerimiz baldır muhabbetleşmesi gerek. Biz baldır özümüzden nişanını tikleyip öz arzuyumuz için tırışçalıkımızı gösterişimiz gerek. Öz arzuyumuzda emel kaşırgan vakitte o muhabbet yenili bizden yenimizdila. Şu an muhabbetlik durmuş hemimizgi yar bolsun. Kine ondak bolsa güzel nakşılarımız davamlıksıyla üçün. Muhabbetlik köngüller üçün. Yarın

Bir kişi bir ayalını İgiz tağ yanığı başlap berip sorabdı. Bu tağ kandakrakken. Bu tağ hayvetlik İgiz güzelken. Dep cevap beripti ayal. O kişi depti. Yürün, men bilen tağ çıkın. Yol boyunca hiç kandak gep söz bulunmadı. Birden mangandan keyin ayol harğınlık his kılışkı başlattı. Yukarı örlegen seri yol yürüyüş tekini kıyılışıptı. Ayol bara bara takı çıkınığa puşayman kığılı durupdu. Takı çıkkandan keyin o kişi onun dünyanı sorattı. Hem de eğitip ekine bu tağ kandağırakken. Nemesini dey. Depte ayal çırayını pürüştürgün için. Yol boyu taşlık. Dereklerimi obdan aynamaptı. Ama av arkadaki tağ tekimin çıraylık tek kılıdı. O kişi külüp gitipti. Ve kişilik hayatta yakınlarınız mı şunun kokşaydı. Deslep tonuşkanda jiraktın körüngen tak kokşaş güzel görünüdü. Yakınlaşkança ulanın adetteki kişiler işgeldikini his kılısız. Tağının üstüge çıkkınınızda köz taşlaydığınız yıraktaki başka tağ, başka menzirge aylanıdı. Tağ özgermedi, köğününüz özgerdi. Köz aldığınızdaki takkı nispeten hürmet kızı kışkanmadı. Bilip bilmeyi püşeymalarınız mı köpeydi? Yüzünüz ve başkalarının kalbiki ziyan zehmet yetküzüşleriniz mi artıp badi? Nemiş ki jiraktaki tağlarını körelidiniz. Çünkü astınızdaki tağ jirakını körüşünüzge imkaniyet yarattı. Demek kişi erişkenlerine

qadrlagandilar, ondan baxtli bo'la olaydi. Shuning deymanki, atrofingizdagilarni qadrlang. Qadrlagandilar, qadrlanasiz. Muhabbatli kuylarimiz davomli sizlar uchun.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekhime kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Pasta adam kalmadı. Yukarıdaki öğlerden tögümez piçirilişle arlap külkü avazları alınıp duratdı. Altı yığız öğünün hemmesi de kızla dem ilovatattı. Hemmesi kiyimlerini yeşiv etken, işkiyimlerini boştiv etken, çaşlarını çuv etken idi. Çüştü uxlaş cənubluqlarının adıdı. Etigenden tartıp ta keşkici buluduğun faaliyetlerde çüştü uxluveliş tolumu zörür idi. 20 saat kiçe kızlarının gepleri tügümedi. Kiyin hizmetkarla kırıp, deriz kapkaklarını itib etkenden kiyilla, andın öy karangoluşup gep sözle asta asta pesleşke başıldı. Akırda ritimlik puşuldaşla başlandı. Scarlett, Melania'nın Honey ve Hetty Tarlitolla bilen karavatkı çıkıp uxlap boğalıqını cazım kılgandın kiyin pelempeydin pes küçüştü. Pelempeynin əgilgən yeridiki derizidin ərlənin araq içib oturuşqallıqını gördü. Ola xeyli uzaq oturup andın tarqışatdı. Scarlett közleri bilən Ashley'ni izdədi. Ashley pəqatli körünməkdi. O yerdiki gəpləgi qolaq silib onun avazını anladı. Əslədə o Scarlett'nin oylığını dək qaytmaqçı bulub yolğa çıqqan xanımla bilən olanın balılarını uzatıb atqan işkən. Scarlett'nin hoşallığı da yürüki ağızıgı kaplışıp kaldı. Eğer bu yerde Wilkes əpendi uçuruşup kalsıcı, onunla başka kızla uxlavasa özünün bu yerde lağaylap jürgeligini kandaq düşen durdu. Meylala, bu xatarge təvəkkül kılgandikin nimi boz bombamdı. Pes küçükken de o hizmetkarlarının, hocadarının coruqçılığı da zalgı orunduklarını tuşup, keşlik tanısının tayarlıqını kılavatkallıqını gördü. Zalının uduludaki kitabba öynün işki uçuk duraddı. Scarlett gıplı kılıp o öynün içigi kırıp aldı. O, Ashley mihmanlarını uzutup olup, binağı kırgıca, muş yerde saklap durup, andın çakırıp toxtutu almakçıydı. Kitabxananın derizi perdeleri çürüb itilgeşke işçi gonga idi. Öyünün töt tərpi kitab bilen toşup ketken bulup, Scarlett kitabının köplügidin dem alalmay kaldı. Eğer Scarlett'a söygin bilen uçuruşu yer tallaş toğru kelse, bu yerini herkes tallamağan boladdi. Öyünün işçideki eğir ve egiz cazla gonga körünüp duraddi. Kırslılarımı Wilkes ailesindeki erlerinin boyuğu layık yasalgan bulup, kol koyduğun yerlerimi adetki kırslıların yoğan idi. Tam meşnin aldı da yetiputluk bir safa koyuqluk idi. Ashley aş safada oturup kitap okşını yakış göretti. Scarlett işikini azıraq oçu kaldırıp yipip koydu. Andın jürgünün sokışını asılatış üçün özünü besip cimmedi turdi. Tönü gün akşam Ashley bilen körüşkendi kılışını oylap koygan geplerini işçi de bir kitim tekrarlap çıkmakçı buluvedi. O geplerinin birisi mu kallısıgı kemmedi. Oylap koyganlarının hemmesini unutup kalganmadı o ya ki o Ashley'nin geplerini anlamakçı boğan boğuymedi. Hiç kaysını esige alalmay uçtumtu titrep getdi. Bütün bedeni korkunuş ve alakı zadlik işçi de lağıldaydı. Jürgünün soğuşu bir az pesləb, kulakları qoğuldaşdın toxtısala dəydiğən gəplərini azıraq bozumu esigi ilivilişi mümkün idi. Lekin jürgünün ərkiti teximi küçüyüb keti vatatdı. Çünki o Ashley'nin ula bilən xoşluş bulub, zalgı kravat qalıqını anlıqan idi. Onun esigi kəgən birdən bir gəp, onu söyümən deyən birli gəp boldı. O, onun həmmin imisini Məğrur kötürülüp durduğun beşi bilen, putudaki kapkarı ötkigece hemmi yerini, külgelerini, oycan közlerini yaxş köretti. Onun külgeleri ademini şunçilik mehli yakaladdi. Oycan közleri allıqanda hiyalla işigi sörep getetti. Ah, şu turkada o kırıplı onu mehkem kucaklı vağan bolsa, kandak yaxşı buladdi ya? O çokum onu yaxş görüdü. Belkim şundaq buluşunu tilişim kerekdi. O közlerini çın jumup, işçi de her xil tilek tilişki başıldı. Neyim boldu Scarlett? Ashley'nin avazı tuyuqsız onun kulaklarının qoğuldaşlarını besip, onu osal əhvalı çüşürüp koydu.

Hörmetlik radyo anlıgıcılar, biz yukarıda Şinjan Xalq Nəşriyyatı nəşir kılgan, Rahman Mahmud tərcümü kılgan, Amerika yazgıcısı Margaret Mitchell'nin Ensiz Yıllardaki Nazinin namlıq romanını anlattık. Davamını ətidiki programımızda anlattığımız. Programımızın riyasetçisi ve muhariri Məhliya İbrahim, kırıştırgıcısı Abdülxalıq Əməd, məsul muhariri Abdullah Molla, nazaretçisi Nicat Abdülqadir. Əmdə diqtanla stansımızın anlatılış aldığı durğan başqa sərxil programlar da bulsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyik təstisə, bəzilər turmuş bəyik çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaidi güçlükü yox deyişidu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litre qan yetkizidu.
2: Turganda rahatlangimiz bilen bel umurtkamız ağırlığımızdan 140% gibi ten kaygıdak bizim uçuraydı.
3: Aşkazımızın kalınlığı 3 mm'den 5 mm gıca. Toygandın kim bolsa, əsildikinin nəcəsizcil kemiydi.
0: Bədənimizdə nəç trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qetim parçalımdı.
4: Hayatlık için bedenimiz köp tırışanlık görsüldü.
0: Birer işlerini kılaylı, hayat bilen tam ilgirileyli.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni kuşallandırdığan turmuş her kancı kıyım bolsa mı? Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelde aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindu.

0: ھەپتىنىڭ ئاخىرىدا تاغ دالا ئورمانلىق ياكى باغچا چىغىر يوللادى ماڭا مەن پىيادە مېنىش مېنى باشقا بىر دۇنيا بىلەن تېخىمۇ ياخشى ئۆزۈم بىلەن ئۇچراشتۇرىدۇ
1: ياشلارلىق قىياغى يانمىشنى ياخشى كۆردۇ دەپ كىم دەيدۇ ھەر قېتىم ماغدۇرۇم قامىغىچى ياماشقان ھەر قېتىم ئۆز رېكورتۇمنى بۇزغان بولۇپمۇ ئەڭ يۇقىرى پەللىگە چىققان ئاشۇ دەقىقىدە ئاشۇ بەرداشلىق بېرىشنىڭ ئەھمىيىتى مېنى مەپتۇن قىلىدۇ
2: Sırtta aptap ne mi degen yakşı?
3: Yol boyunun manzarası ne mi degen güzel?
0: Hava ne mi degen sap?
1: Yürünla sırtkı çıkıp sap havadan kanıcı nefes alaylı.
4: Kül kız bek kaltışken.
5: Kandak değilsen.
4: Kaç günü bir doyduşkimiz ne? Yigit kızdan aldı da. Gül götürüp meyşka orlaştırgan. Toyunu tebrikleyilgan geplerini danla diyendi. İnçıklap durup, toyunlağı mübarek olsun diyen gepini aran diyeldim. Lekin gül kız.
6: Men gül bəxtlik bulunla, pişanla baş, ayıqınla taş bulsun.
4: Gül kız, sen bu geplerini ne diyorsun gen?
6: Kitaptın.
4: Tünü gün malum bizden bahçıga apırıp oynatkan, bək bək güzelken.
5: Gül kız kandak mahtı dey.
6: Keldi bahar, küldü gönce, köngül yayırdı, gül ışıqıda xandan urup, bulbul sayırdı.
4: Bu kayış kitap tık yapıp getdi emdi.
6: Bu mehbi, dəppe meyme.
5: Gül kız emeliyette hemini dəppedi. Kara, bilim diyen külləb, aylab toplandıgan nese. Kitap okuş adetini yitildirgen ila andın gepni onlap kılgılı boludu.
4: Köp kitap okuş onun mehbiyetlikken de?
5: Toğurdaysa, Köp kitap okuş, yaxşı kitap okuş gerek. Cüre, ben seni kitapxanağa apırıp gireyim.
7: Özünüz asırsınız, yaştırırsınız, asırmışsınız, kayırıp gitsiniz. 3888 üyelik bu soğukat kutsi ulanmışsınız. Derhal köpçülükü yol yapı yerimiz.
8: Buraya sadece doğrudaydı. Her günü tün yerimi gece telefon oynayımız. Şuna çokun, en kımmet teri asıraş boyumlarını işiltiş gerek.
9: Keşli kızada göçmay köpüp gitmişsin. Kırındaşla kütünüşünü bileyli. Pivoga alkat, Coca-Cola'ga kan tüper koşaylı.
8: Kompüterden aldığı bir gün oturuptum ben azrak kisan tofel işçi olay. Kavap yer pek toyup gitiptim ben azrak inzim içimlik işçi olay. İşçimi sürse doktorhanıga bağıma iş sürüşünü toktatıdığan, tümür toluklaydıgan azrak doğru istekle buldu. Oyca, ben bulama kaldım.
10: Karısına kütünüş, sağlamlık kızı yalık.
9: Araq tamaka ve adıdın ziyade köp yap işin taşlıqandım bu yan, zihnim alayda urgup durduğum boldi.
8: Bir aram bolsam doktorğu görünmen, hem de hergiz mi karsıq ışıqınmaymen.
11: Tünümeymen, uxlaymen. Kanuniyetlik turmuş en yakşı kütünüşken.
12: Ben Norğun işçi hizmetini başkurum. Milyonla baylıq yarattı atı ben. İşini men ki, kanun göçü baş tapşuruş, karhanıcılanın desmayısı.
13: İşçiler beni çoluktan daydı. Tamaşıbırlar, mestanlılarım beni alkışlaydı. Ama ben kanun boyunca baş tapışırışının senet sahasındaki en mühim resme yemişkenlikini unutup kalmadım.
12: Benim bir vakti görsüz üyün, sansızlığan kişiler köyünü bulduğun kızlık nokta. Ben bir iğiz gepilerle stimacılarının köyünü nokta alayım ben. Ben bir vakti görsüzüp mal satkıcı. Kanun boyunca baş tapışırış, ticaretinin yakışı yürüyüşünün aldığın kişi yaptı. Ben bunu bilemem.
1: Siz Çolpan buluş bilen birge, aldı bilen bir buhra. Muhakkak kazış için aldı bilen layık tatlı buhra buluşumuz gerek. Kanun boyunca başlap şurayım.
9: Yeme içme seni uxtatkan atanınga, muşundak cevap kaytıram sen?
14: Adem sendek döt olam dey.
15: Bazılarga ballık davri bir ömür melhem bolsa, Yeni bazılar ballıq dəvrdə çalıq ağalarını bir ömür tırışıb toluqlaydı.
8: Başqa cəhətki məktəblərə imtihan bəmə. Çoxum yenimdə qalmasan bulmaydı.
9: Allah verəmsə, senin üç toy qılış özünün işi mə?
8: Mən bu ola yaxşı göydək yaşa çıxıb tırışıb atı mə.
16: Ata-anlarının ballarına köyünüşü ömürlük buludu. Lekin, ata-anlarımı ballarına örmetini kılıp, oy pikirlerini kulaq silip, anlap, onlara işinişi.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlatışını başlayınız.